0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye, geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKİ ÜSFET Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabi depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydın Kevler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, Çevre İl Müdürlüğü'nden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydın Kevler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah, iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi, başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya Sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
1: Melik Gazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Radyo Radar 91.8.

Neden saçlarım beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, yaşamaya küs.

Tam masamızda bir şişe şarap. Gecelerden bir gece bezginiz. Üstelik adam akıl

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun. Yoksa açık söyle. Hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyle.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye, geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKİ ÜSFET Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydın Kevler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, Çevre İl Müdürlüğü'nden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydın Kevler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti, inşallah iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi, başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya Sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
1: Melik Gazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

okuyor sensiz. Ölüm kadar sessiz. Geçtim o yoldan dün. İçim doldu hüzün. Yapraklar solarken

Eylül'de gel. Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim. Gireyim koluna. Görenler dönmüş. Hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilk

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver

oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOK ÜSFET Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydınlık Evler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, Çevre İl Müdürlüğü'nden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydınlık Evler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah, iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi, başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya Sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle BFDK'ya sevk edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.

Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOK Hüsvet Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydınlık Evler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, Çevre İl Müdürlüğü'nden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydınlık Evler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah, iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi, başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya Sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle BFDK'ya sevk edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye, geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKİ ÜSFET Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekalet değiş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabi depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydın Kevler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, çevre il müdürlüğünden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydın Tevler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah, iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi, başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye, geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydın Kevler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, çevre il müdürlüğünden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydın Kevler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah, iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi, başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya Sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Murat Erçin,

0: Uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydın Kevler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, çevre il müdürlüğünden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydın Tevler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah, iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi, başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
0: Melik Gazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
1: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
0: İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radyo.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOK ÜSFET Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydınlık Evler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, çevre il müdürlüğünden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydınlık Evler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah, iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi, başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi, Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi, Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye, geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKİ ÜSFET Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabi depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydın Kevler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, çevre il müdürlüğünden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydın Kevler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah, iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi, başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya Sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye, geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKİ ÜSFET Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabi depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydın Kevler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, çevre il müdürlüğünden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydın Tevler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah, iç teftişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi, başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya Sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.

0: Smol'a AVM'de sizleri bekliyor. Tüm Smol'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi, Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi, Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Radyo Radar 91.8.

şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar

0: sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de yatırımlar başta olmak üzere çeşitli konularda ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk kez düzenlenen ve bundan sonra her yıl gerçekleştirilmesi planlanan Şam Dünya Ekonomi Forumu'na katıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yemek kartı sektörünün büyük bölümünü oluşturan 6 kuruluşun incelemeye alındığını belirterek, ek ücretler ve şeffaflık konusunda da yeni kurallar uygulanacağını bildirdi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Asfalt Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, Türkiye'nin savunma sanayisindeki hızlı gelişimini ve asfaltın üstlendiği kritik rolü anlattı. A400M uçaklarının bakımından savaş gemisi üretimine, dost ve kardeş ülkelerle ortak projelerden milyar dolarlık ihracat hedeflerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmaların, Türkiye'nin stratejik menfaatlerini güçlendirdiğini vurguladı. Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin yapılan değişikliğe göre standart faiz indirimi %50'den %40'a, %100 faiz indirimi uygulanan gruplarda %100'den %80'e ve %60 faiz indirimi uygulanan gruplarda %60'dan %48'e indirildi. Elektrik sektöründe 2026-2028 döneminde uzaktan haberleşebilen ve elektrik sistemine veri sağlayan toplam 3,4 milyon prototipi akıllı sayacın kurulması hedefleniyor. Motorunun litresine ortalama 5 lira 30 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48,14, euro 56,23. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7135, çeyrek altın ise 11.642 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 34, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Akışla Bünyan, Develi Özvatan, Pınarbaşı Sarız 30, İncesu Sarıoğlan, Yahyalı 31, Elahiye Yeşilhisar 32. Çevre illerimize baktığımızda Nevşehir Yozgat 31, Niğde ve Sivas 32, Kırşehir ise 34 derece. Büyük kentlerde ise yaz kendini iyice hissettiriyor. İstanbul 31, Ankara 34 ve İzmir 37 dereceyle oldukça sıcak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar 38'de sahne alan ünlü sanatçı Hakkı Bulut, Kayseri'ye ilk kez 1972 yılında konser vermek için geldiğini belirterek şunları söyledi.
2: Kayseri çok farklı benim için. Tabii basın mensupları sizler de karşımda gördüğüm zaman mutluluk duyuyorum. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Sizler olmasanız biz belki bir değer olsa yükseliriz ama o değeri ortaya koyacak sizlersiniz. Kayseri Spor'a da başarılar dileyelim bu hafta. Artık sporla da ilgileniyorum. Beşiktaş'taydım, Beşiktaş'ı bırakmıştım. Bu sene tekrar Beşiktaşlı oldum. Ama en iyisi Kayserili olmak var.
1: Hakkı Bulut'un sahne aldığı ve 110 bin kişinin konseri takip ettiği Fuar 38'in 27. gününde açıklamalarda bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Gelecek yılda bir Kayseri Fuarı yapmayı hedefliyoruz ama tabii ki bundan çok daha farklı bir fuar. Çok daha sadece Kayseri'ye hitap eden değil, bölgeye hitap eden bütün bir ulusal manada ses getirecek bir fuarda hedefliyoruz. Nasip olursa Kayseri Fuarı bundan sonrasında bütün bir Türkiye'nin konuştuğu fuar olacak.
1: Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelinde sürdürülen yol ve üst yapı çalışmaları kapsamında Yukarı Mahalle Çarık Caddesi'nde asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Yukarı Mahalle Çarık Caddemizin otobüs son durağına kadar olan 700 metrelik bölümünde asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Altyapının tamamlanmasının ardından Kayseri Büyükşehir Belediye'miz tarafından bölgemize 1450 ton asfalt serildi dedi. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan ile profesyonel sözleşme imzalandı. Kayseri Spor'da cumartesi günü oynanacak Bursa Spor maçının hazırlıkları devam ediyor. Mimar Sinan Mahallesi Göksu Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden 38 yaşındaki erkek şahıs evinde ölü bulundu. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-045.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: sarı olan.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Değerli dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayım. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in sadece Türkiye'den ve Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekindiğini belirterek biz de bunu ortaya koymak zorundayız dedi. Sürücüleri sevindiren akaryakıt haberiyle devam edelim. Motorin fiyatlarında tabelalar değişti. Motorinin litresine gelen ortalama 5 lira 30 kuruşluk indirim bugünden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İTÜ İşbirliği ile hayata geçirilen NextGen COP 30.5 İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasisi Simülasyonu, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda kapılarını açıyor. Açılışını Bakan Murat Kurum'un gerçekleştireceği programda 200 delege ortak iklim anlaşması taslağını müzakere edecek. Güvenlik gündemiyle ilerliyoruz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini hedef alan provokatif sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sanat dünyasından acı bir haberle bültenimizi tamamlıyoruz. Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden usta oyuncu Faruk Günuğur, 78 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatı sevenleri yasa boğdu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Futbolda Avrupa heyecanı sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin yanı sıra Viking, AEK ve Slovan Bratislava adlarını lig etabına yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması eşleşmeleri yarın belli olacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa Kupalarında 756 gün aradan sonra galip gelerek turu geçmeyi hedefliyor. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Beşiktaş ise Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris ile yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının kamp kadrosunu duyurdu. UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta Rapid Wien'e penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Hearts lig etabına kaldı. 2026 FIFA kıtalar arası kupada Yeni Zelanda ekibi Auckland'ı 1-0 yenen Al Ahly de ikinci tura yükseldi. Kulüplerimizden gelen tepki ve açıklamalarla bültenimizi sürdürüyoruz. Galatasaray Kulübü TFF'nin açıkladığı Zira Türkiye Kupası müsabakaları statüsü değişikliğine tepki göstererek kararın şartlara ve kişilere göre alındığını savundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ise TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevde olduğu sürece Türk futbolunun düzelmeyeceğini iddia etti. TFF cephesindeki diğer gelişmelerle devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yabancı uyruklu futbolcu statüsünü değiştirdi. Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi bugün saat 14'te yapılacak. Öte yandan TFF Hukuk Müşafirliği, Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın ardından 3 kulüp başkanını ve 10 takımı PFDK'ya sevk etti. Süper Lig'de hazırlıklarını sürdüren Kocaeli Spor ise 29 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konya Spor'la karşılaşacak. Salon sporları ve uluslararası organizasyonlardan güzel haberlerle bültenimizi tamamlıyoruz. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. Ayrıca 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde Türkiye, güreşte 4'ü 6'ını olmak üzere toplam 6 madalya kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kanada Kraliyet Atlı Polisi Montreal Trudeau Uluslararası Havalimanı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yapılmasına yardımcı oldukları şüphesiyle iki Air Canada çalışanını gözaltına aldı. Fransa'nın kuzeybatısındaki Cannes kentinde bir sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 7 tanesi ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Olan yerinden kaçan 26 yaşındaki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. ABD'nin Alaska eyaletinde küçük uçağın suya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. ABD ile Kanada arasında iki ülke arasındaki barışçıl ticareti tehdit eden tam kapsamlı bir ticaret savaşının başlamasıyla Kuzey Amerika'da tuvalet kağıdı ve mendil fiyatları yükselişe geçiyor. Cezayir'in doğusundaki vilayetlerde çıkan orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Daha önce İtalya ve Belçika'daki 4 farklı cezaevinden parmaklıkları keserek, çarşaflarla aşağı inerek ve insan piramidi yöntemiyle kaçmayı başaran firar sihirbazı lakaplı tehlikeli Arnavut suçlu İspanya'da yakalandı. Hürmüz Boğazı'nda gerginlik sürüyor. Bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığı duyuruldu. İngiltere'de hükümet aşırı hava koşulları ve siber saldırılara hazırlık için halka konserve gıda stoku yapın çağrısında bulunacak. Basında yer alan haberlere göre hükümet, sosyal medya üzerinden yürüteceği bir kampanyayla İngiliz halkına aşırı hava olayları gibi durumlarla nasıl başa çıkacakları konusunda tavsiyeler verecek. Yaklaşık 400 bin nüfuslu ada ülkesinde seçmenler cumartesi günü ülkelerinin AB'ye katılım görüşmelerine yeniden başlayacak. AB'ye katılmanın İzlanda'da istihdam kaybına yol açacağından ve fabrikaları yurt dışına sürükleyeceğinden korkan balıkçılık şirketi yöneticisi Petur Palsson, "AB'de olursak politikayı belirleyen taraf onlar olacak," diyor. Air France'ın eski kabin memurlarından Sophie Leno'nun açtığı davada mahkeme, 12 bin saate aşkın uçuş geçmişi bulunan çalışanın yakalandığı meme kanserinin meslek hastalığı olduğuna hükmetti. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6.509'a çıktı. ABD merkezli uluslararası medya şirketi Bloomberg, Kremlin'in Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği iddiasında bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de yatırımlar başta olmak üzere çeşitli konularda ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk kez düzenlenen ve bundan sonra her yıl gerçekleştirilmesi planlanan Şam Dünya Ekonomi Forumu'na katıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yemek kartı sektörünün büyük bölümünü oluşturan 6 kuruluşun incelemeye alındığını belirterek, ek ücretler ve şeffaflık konusunda da yeni kurallar uygulanacağını bildirdi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Asfalt Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, Türkiye'nin savunma sanayisindeki hızlı gelişimini ve asfaltın üstlendiği kritik rolü anlattı. A400M uçaklarının bakımından savaş gemisi üretimine, dost ve kardeş ülkelerle ortak projelerden milyar dolarlık ihracat hedeflerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmaların, Türkiye'nin stratejik menfaatlerini güçlendirdiğini vurguladı. Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin yapılan değişikliğe göre standart faiz indirimi %50'den %40'a, %100 faiz indirimi uygulanan gruplarda %100'den %80'e ve %60 faiz indirimi uygulanan gruplarda %60'dan %48'e indirildi. Elektrik sektöründe 2026-2028 döneminde uzaktan haberleşebilen ve elektrik sistemine veri sağlayan toplam 3,4 milyon Pro tipi akıllı sayacın kurulması hedefleniyor. Motorunun litresine ortalama 5 lira 30 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48,14, euro 56,23. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7135, çeyrek altın ise 11.642 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 34, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Akışla Bünyan, Develi Özvatan, Pınarbaşı Sarız 30, İncesu Sarıoğlan, Yahyalı 31, Felahiye Yeşilhisar 32. Çevre illerimize baktığımızda Nevşehir Yozgat 31, Niğde ve Sivas 32, Kırşehir ise 34 derece. Büyük kentlerde ise yaz kendini iyice hissettiriyor. İstanbul 31, Ankara 34 ve İzmir 37 derece ile oldukça sıcak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar 38'de sahne alan ünlü sanatçı Hakkı Bulut, Kayseri'ye ilk kez 1972 yılında konser vermek için geldiğini belirterek şunları söyledi.
2: Kayseri çok farklı benim için. Tabii basın mensupları sizler de karşımda gördüğüm zaman mutluluk duyuyorum. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Sizler olmasanız biz belki bir değer olsa yükseliriz ama o değeri ortaya koyacak sizlersiniz. Kayseri Spor'a da başarılar dileyelim bu hafta. Artık sporla da ilgileniyorum. Beşiktaş'taydım, Beşiktaş'ı bırakmıştım. Bu sene tekrar Beşiktaşlı oldum. Ama en iyisi Kayserili olmak var.
1: Hakkı Bulut'un sahne aldığı ve 110 bin kişinin konseri takip ettiği Fuar 38'in 27. gününde açıklamalarda bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Gelecek yılda bir Kayseri Fuarı yapmayı hedefliyoruz ama tabii ki bundan çok daha farklı bir fuar. Çok daha sadece Kayseri'ye hitap eden değil, bölgeye hitap eden, bütün bir ulusal manada ses getirecek bir fuarda hedefliyoruz. Nasip olursa Kayseri Fuarı bundan sonrasında bütün bir Türkiye'nin konuştuğu fuar olacak.
1: Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelinde sürdürülen yol ve üst yapı çalışmaları kapsamında Yukarı Mahalle Çarık Caddesi'nde asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Yukarı Mahalle Çarık Caddemizin otobüs son durağına kadar olan 700 metrelik bölümünde asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Altyapının tamamlanmasının ardından Kayseri Büyükşehir Belediye'miz tarafından bölgemizde 1450 ton asfalt serildi dedi. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan ile profesyonel sözleşme imzalandı. Kayseri Spor'da cumartesi günü oynanacak Bursa Spor maçının hazırlıkları devam ediyor. Mimar Sinan Mahallesi Göksu Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden 38 yaşındaki erkek şahıs evinde ölü bulundu. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: içinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları: Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi, Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi, Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Değerli dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayım. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in sadece Türkiye'den ve Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekindiğini belirterek biz de bunu ortaya koymak zorundayız dedi. Sürücüleri sevindiren akaryakıt haberiyle devam edelim. Motorin fiyatlarında tabelalar değişti. Motorinin litresine gelen ortalama 5 lira 30 kuruşluk indirim bugünden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İTÜ Birliği ile hayata geçirilen NextGen COP 30.5 İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasisi Simülasyonu, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda kapılarını açıyor. Açılışını Bakan Murat Kurum'un gerçekleştireceği programda 200 delege ortak iklim anlaşması taslağını müzakere edecek. Güvenlik gündemiyle ilerliyoruz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini hedef alan provokatif sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sanat dünyasından acı bir haberle bültenimizi tamamlıyoruz. Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden usta oyuncu Faruk Günuğur, 78 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatı sevenleri yasa boğdu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Futbolda Avrupa heyecanı sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin yanı sıra Viking, AEK ve Slovan Bratislava adlarını lig etabına yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması eşleşmeleri yarın belli olacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa Kupalarında 756 gün aradan sonra galip gelerek turu geçmeyi hedefliyor. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Beşiktaş ise Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris ile yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının kamp kadrosunu duyurdu. UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta Rapid Wien'e penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Hart lig etabına kaldı. 2026 FIFA kıtalar arası kupada Yeni Zelanda ekibi Auckland'ı 1-0 yenen Al Ahly de ikinci tura yükseldi. Kulüplerimizden gelen tepki ve açıklamalarla bültenimizi sürdürüyoruz. Galatasaray Kulübü TFF'nin açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları statüsü değişikliğine tepki göstererek kararın şartlara ve kişilere göre alındığını savundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ise TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu

0: görevde olduğu sürece Türk futbolunun düzelmeyeceğini iddia etti. TFF cephesindeki diğer gelişmelerle devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yabancı uyruklu futbolcu statüsünü değiştirdi. Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi bugün saat 14'te yapılacak. Öte yandan TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın ardından 3 kulüp başkanını ve 10 takımı PFDK'ya sevk etti. Süper Lig'de hazırlıklarını sürdüren Kocaeli Spor'sa 29 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda tüm Osan Konya Spor'la karşılaşacak. Salon sporları ve uluslararası organizasyonlardan güzel haberlerle bültenimizi tamamlıyoruz. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. Ayrıca 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde Türkiye, güreşte 4'ü altın olmak üzere toplam 6 madalya kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan, ömrünü uzatır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kanada Kraliyet Atlı Polisi Montreal Trudeau Uluslararası Havalimanı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yapılmasına yardımcı oldukları şüphesiyle iki Air Canada çalışanını gözaltına aldı. Fransa'nın kuzeybatısındaki Cannes kentinde bir sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 7 tanesi ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Olan yerinden kaçan 26 yaşındaki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. ABD'nin Alaska eyaletinde küçük uçağın suya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. ABD ile Kanada arasında iki ülke arasındaki barışçıl ticareti tehdit eden tam kapsamlı bir ticaret savaşının başlamasıyla Kuzey Amerika'da tuvalet kağıdı ve mendil fiyatları yükselişe geçiyor. Cezayir'in doğusundaki vilayetlerde çıkan orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Daha önce İtalya ve Belçika'daki 4 farklı cezaevinden parmaklıkları keserek, çarşaflarla aşağı inerek ve insan piramidi yöntemiyle kaçmayı başaran firar sihirbazı lakaplı tehlikeli Arnavut suçlu İspanya'da yakalandı. Hürmüz Boğazı'nda gerginlik sürüyor. Bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığı duyuruldu. İngiltere'de hükümet aşırı hava koşulları ve siber saldırılara hazırlık için halka konserve gıda stoku yapın çağrısında bulunacak. Basında yer alan haberlere göre hükümet, sosyal medya üzerinden yürüteceği bir kampanyayla İngiliz halkına aşırı hava olayları gibi durumlarla nasıl başa çıkacakları konusunda tavsiyeler verecek. Yaklaşık 400 bin nüfuslu ada ülkesinde seçmenler cumartesi günü ülkelerinin AB'ye katılım görüşmelerine yeniden başlayacak. AB'ye katılmanın İzlanda'da istihdam kaybına yol açacağından ve fabrikaları yurt dışına sürükleyeceğinden korkan balıkçılık şirketi yöneticisi Petur Palsson, "AB'de olursak politikayı belirleyen taraf onlar olacak," diyor. Air France'ın eski kabin memurlarından Sophie Leno'nun açtığı davada mahkeme, 12 bin saate aşkın uçuş geçmişi bulunan çalışanın yakalandığı meme kanserinin meslek hastalığı olduğuna hükmetti. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6.509'a çıktı. ABD merkezli uluslararası medya şirketi Bloomberg, Kremlin'in Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği iddiasında bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de yatırımlar başta olmak üzere çeşitli konularda ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk kez düzenlenen ve bundan sonra her yıl gerçekleştirilmesi planlanan Şam Dünya Ekonomi Forumu'na katıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yemek kartı sektörünün büyük bölümünü oluşturan 6 kuruluşun incelemeye alındığını belirterek, ek ücretler ve şeffaflık konusunda da yeni kurallar uygulanacağını bildirdi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Asfalt Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, Türkiye'nin savunma sanayisindeki hızlı gelişimini ve asfaltın üstlendiği kritik rolü anlattı. A400M uçaklarının bakımından savaş gemisi üretimine, dost ve kardeş ülkelerle ortak projelerden milyar dolarlık ihracat hedeflerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmaların, Türkiye'nin stratejik menfaatlerini güçlendirdiğini vurguladı. Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin yapılan değişikliğe göre standart faiz indirimi %50'den %40'a, %100 faiz indirimi uygulanan gruplarda %100'den %80'e ve %60 faiz indirimi uygulanan gruplarda %60'dan %48'e indirildi. Elektrik sektöründe 2026-2028 döneminde uzaktan haberleşebilen ve elektrik sistemine veri sağlayan toplam 3,4 milyon prototipi akıllı sayacın kurulması hedefleniyor. Motorinin litresine ortalama 5 lira 30 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48,14, euro 56,23. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7135, çeyrek altın ise 11.642 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 34, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Akışla, Bünyan, Develi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız 30, İncesu, Sarıoğlan,

0: 16 ve İzmir 37 derece ile oldukça sıcak.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar 38'de sahne alan ünlü sanatçı Hakkı Bulut, Kayseri'ye ilk kez 1972 yılında konser vermek için geldiğini belirterek şunları söyledi.
2: Kayseri çok farklı benim için. Tabii basın mensupları sizler de karşımda gördüğüm zaman mutluluk duyuyorum. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Sizler olmasanız biz belki bir değer olsa yükseliriz ama o değeri ortaya koyacak sizlersiniz. Kayseri Spor'a da başarılar dileyelim bu hafta. Artık sporla da ilgileniyorum. Beşiktaş'taydım, Beşiktaş'ı bırakmıştım. Bu sene tekrar Beşiktaşlı oldum. Ama en iyisi Kayserili olmak var.
1: Hakkı Bulut'un sahne aldığı ve 110 bin kişinin konseri takip ettiği Fuar 38'in 27. gününde açıklamalarda bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Gelecek yılda bir Kayseri Fuarı yapmayı hedefliyoruz ama tabii ki bundan çok daha farklı bir fuar. Çok daha sadece Kayseri'ye hitap eden değil, bölgeye hitap eden bütün bir ulusal manada ses getirecek bir fuarda hedefliyoruz. Nasip olursa Kayseri Fuarı bundan sonrasında bütün bir Türkiye'nin konuştuğu fuar olacak.
1: Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelinde sürdürülen yol ve üst yapı çalışmaları kapsamında Yukarı Mahalle Çarık Caddesi'nde asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Yukarı Mahalle Çarık Caddemizin otobüs son durağına kadar olan 700 metrelik bölümünde asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Altyapının tamamlanmasının ardından Kayseri Büyükşehir Belediye'miz tarafından bölgemize 1450 ton asfalt serildi dedi. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan ile profesyonel sözleşme imzalandı. Kayseri Spor'da cumartesi günü oynanacak Bursa Spor maçının hazırlıkları devam ediyor. Mimar Sinan Mahallesi Göksu Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden 38 yaşındaki erkek şahıs evinde ölü bulundu. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Değerli dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayım. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in sadece Türkiye'den ve Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekindiğini belirterek biz de bunu ortaya koymak zorundayız dedi. Sürücüleri sevindiren akaryakıt haberiyle devam edelim. Motorin fiyatlarında tabelalar değişti. Motorinin litresine gelen ortalama 5 lira 30 kuruşluk indirim bugünden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İTÜ İşbirliği ile hayata geçirilen NextGen COP 30.5 İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasisi Simülasyonu, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda kapılarını açıyor. Açılışını Bakan Murat Kurum'un gerçekleştireceği programda 200 delege ortak iklim anlaşması taslağını müzakere edecek. Güvenlik gündemiyle ilerliyoruz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini hedef alan provokatif sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sanat dünyasından acı bir haberle bültenimizi tamamlıyoruz. Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden usta oyuncu Faruk Günuğur, 78 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatı sevenleri yasa boğdu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Futbolda Avrupa heyecanı sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin yanı sıra Viking, AEK ve Slovan Bratislava adlarını lig etabına yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması eşleşmeleri yarın belli olacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 756 gün aradan sonra galip gelerek turu geçmeyi hedefliyor. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Beşiktaş ise Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris ile yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının kamp kadrosunu duyurdu. UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta Rapid Wien'e penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Hart lig etabına kaldı. 2026 FIFA kıtalar arası kupada Yeni Zelanda ekibi Auckland'ı 1-0 yenen Al Ahly de ikinci tura yükseldi. Kulüplerimizden gelen tepki ve açıklamalarla bültenimizi sürdürüyoruz. Galatasaray Kulübü TFF'nin açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları statüsü değişikliğine tepki göstererek kararın şartlara ve kişilere göre alındığını savundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ise TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevde olduğu sürece Türk futbolunun düzelmeyeceğini iddia etti. TFF cephesindeki diğer gelişmelerle devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yabancı uyruklu futbolcu statüsünü değiştirdi. Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi bugün saat 14'te yapılacak. Öte yandan TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın ardından 3 kulüp başkanını ve 10 takımı PFDK'ya sevk etti. Süper Lig'de hazırlıklarını sürdüren Kocaeli Spor ise 29 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda tüm Osan Konya Spor'la karşılaşacak. Salon sporları ve uluslararası organizasyonlardan güzel haberlerle bültenimizi tamamlıyoruz.

0: Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. Ayrıca 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde Türkiye, güreşte 4'ü altını olmak üzere toplam 6 madalya kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk, çocuğunuzun ana kucağıdır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kanada Kraliyet Atlı Polisi Montreal Trudeau Uluslararası Havalimanı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yapılmasına yardımcı oldukları şüphesiyle iki Air Canada çalışanını gözaltına aldı. Fransa'nın kuzeybatısındaki Cannes kentinde bir sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 7 tanesi ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Olan yerinden kaçan 26 yaşındaki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. ABD'nin Alaska eyaletinde küçük uçağın suya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. ABD ile Kanada arasında iki ülke arasındaki barışçıl ticareti tehdit eden tam kapsamlı bir ticaret savaşının başlamasıyla Kuzey Amerika'da tuvalet kağıdı ve mendil fiyatları yükselişe geçiyor. Cezayir'in doğusundaki vilayetlerde çıkan orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Daha önce İtalya ve Belçika'daki 4 farklı cezaevinden parmaklıkları keserek, çarşaflarla aşağı inerek ve insan piramidi yöntemiyle kaçmayı başaran firar sihirbazı lakaplı tehlikeli Arnavut suçlu, İspanya'da yakalandı. Hürmüz Boğazı'nda gerginlik sürüyor. Bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığı duyuruldu. İngiltere'de hükümet aşırı hava koşulları ve siber saldırılara hazırlık için halka konserve gıda stoku yapın çağrısında bulunacak. Basında yer alan haberlere göre hükümet sosyal medya üzerinden yürüteceği bir kampanyayla İngiliz halkına aşırı hava olayları gibi durumlarla nasıl başa çıkacakları konusunda tavsiyeler verecek. Yaklaşık 400 bin nüfuslu ada ülkesinde seçmenler cumartesi günü ülkelerinin AB'ye katılım görüşmelerine yeniden başlayacak. AB'ye katılmanın İzlanda'da istihdam kaybına yol açacağından ve fabrikaları yurt dışına sürükleyeceğinden korkan balıkçılık şirketi yöneticisi Petur Palsson, "ABD olursak politikayı belirleyen taraf onlar olacak," diyor. Air France'ın eski kabin memurlarından Sophie Lenon'un açtığı davada mahkeme, 12 bin saate aşkın uçuş geçmişi bulunan çalışanın yakalandığı meme kanserinin meslek hastalığı olduğuna hükmetti. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6.509'a çıktı. ABD merkezli uluslararası medya şirketi Bloomberg, Kremlin'in Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği iddiasında bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de yatırımlar başta olmak üzere çeşitli konularda ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk kez düzenlenen ve bundan sonra her yıl gerçekleştirilmesi planlanan Şam Dünya Ekonomi Forumu'na katıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yemek kartı sektörünün büyük bölümünü oluşturan 6 kuruluşun incelemeye alındığını belirterek, ek ücretler ve şeffaflık konusunda da yeni kurallar uygulanacağını bildirdi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Asfalt Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, Türkiye'nin savunma sanayisindeki hızlı gelişimini ve asfaltın üstlendiği kritik rolü anlattı. A400M uçaklarının bakımından savaş gemisi üretimine, dost ve kardeş ülkelerle ortak projelerden milyar dolarlık ihracat hedeflerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmaların, Türkiye'nin stratejik menfaatlerini güçlendirdiğini vurguladı. Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin yapılan değişikliğe göre standart faiz indirimi %50'den %40'a, %100 faiz indirimi uygulanan gruplarda %100'den %80'e ve %60 faiz indirimi uygulanan gruplarda %60'dan %48'e indirildi. Elektrik sektöründe 2026-2028 döneminde uzaktan haberleşebilen ve elektrik sistemine veri sağlayan toplam 3,4 milyon prototipi akıllı sayacın kurulması hedefleniyor. Motorinin litresine ortalama 5 lira 30 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48,14, euro 56,23. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7135, çeyrek altın ise 11642 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 34, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Akışla, Bünyan, Develi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız 30, İncesu, Sarıoğlan, Yahyalı 31, Elahiye, Yeşilhisar 32. Çevre illerimize baktığımızda Nevşehir, Yozgat 31, Niğde ve Sivas 32, Kırşehir ise 34 derece. Büyük kentlerde ise yaz kendini iyice hissettiriyor. İstanbul 31, Ankara 34 ve İzmir 37 dereceyle oldukça sıcak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Bu kaçıncı ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni yine yalnız başıma. Yanına mı kalırsan

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar 38'de sahne alan ünlü sanatçı Hakkı Bulut, Kayseri'ye ilk kez 1972 yılında konser vermek için geldiğini belirterek şunları söyledi.
2: Kayseri çok farklı benim için. Tabii basın mensupları sizler de karşımda gördüğüm zaman mutluluk duyuyorum. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Sizler olmasanız biz belki bir değer olsa yükseliriz ama o değeri ortaya koyacak sizlersiniz. Kayseri Spor'a da başarılar dileyelim bu hafta. Artık sporla da ilgileniyorum. Beşiktaş'taydım, Beşiktaş'ı bırakmıştım. Bu sene tekrar Beşiktaş'lı oldum. Ama en iyisi Kayserili olmak var.
1: Hakkı Bulut'un sahne aldığı ve 110 bin kişinin konseri takip ettiği Fuar 38'in 27. gününde açıklamalarda bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Gelecek yılda bir Kayseri Fuarı yapmayı hedefliyoruz ama tabii ki bundan çok daha farklı bir fuar. Çok daha sadece Kayseri'ye hitap eden değil, bölgeye hitap eden bütün bir ulusal manada ses getirecek bir fuarda hedefliyoruz. Nasip olursa Kayseri Fuarı bundan sonrasında bütün bir Türkiye'nin konuştuğu fuar olacak.
1: Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelinde sürdürülen yol ve üst yapı çalışmaları kapsamında Yukarı Mahalle Çarık Caddesi'nde asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Yukarı Mahalle Çarık Caddemizin otobüs son durağına kadar olan 700 metrelik bölümünde asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Altyapının tamamlanmasının ardından Kayseri Büyükşehir Belediye'miz tarafından bölgemize 1450 ton asfalt serildi dedi. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan ile profesyonel sözleşme imzalandı. Kayseri Spor'da cumartesi günü oynanacak Bursa Spor maçının hazırlıkları devam ediyor. Mimar Sinan Mahallesi Göksu Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden 38 yaşındaki erkek şahıs evinde ölü bulundu. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı aç.

0: Selen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir.
8: genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
9: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Değerli dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayım. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in sadece Türkiye'den ve Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekindiğini belirterek biz de bunu ortaya koymak zorundayız dedi. Sürücüleri sevindiren akaryakıt haberiyle devam edelim. Motorin fiyatlarında tabelalar değişti. Motorinin litresine gelen ortalama 5 lira 30 kuruşluk indirim bugünden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İTÜ İşbirliği ile hayata geçirilen NextGen COP 30.5 İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasisi Simülasyonu, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda kapılarını açıyor. Açılışını Bakan Murat Kurum'un gerçekleştireceği programda 200 delege ortak iklim anlaşması taslağını müzakere edecek. Güvenlik gündemiyle ilerliyoruz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini hedef alan provokatif sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sanat dünyasından acı bir haberle bültenimizi tamamlıyoruz. Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden usta oyuncu Faruk Günuğur, 78 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatı sevenleri yasa boğdu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Futbolda Avrupa heyecanı sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin yanı sıra Viking, AEK ve Slovan Bratislava adlarını lig etabına yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması eşleşmeleri yarın belli olacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa Kupalarında 756 gün aradan sonra galip gelerek turu geçmeyi hedefliyor. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Beşiktaş ise Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris ile yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının kamp kadrosunu duyurdu. UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta Rapid Wien'e penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Hearts lig etabına kaldı. 2026 FIFA kıtalar arası kupada Yeni Zelanda ekibi Auckland'ı 1-0 yenen Al Ahly de ikinci tura yükseldi. Kulüplerimizden gelen tepki ve açıklamalarla bültenimizi sürdürüyoruz. Galatasaray Kulübü TFF'nin açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları statüsü değişikliğine tepki göstererek kararın şartlara ve kişilere göre alındığını savundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ise TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevde olduğu sürece

0: Türk futbolunun düzelmeyeceğini iddia etti. TFF cephesindeki diğer gelişmelerle devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yabancı uyruklu futbolcu statüsünü değiştirdi. Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi bugün saat 14'te yapılacak. Öte yandan TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın ardından 3 kulüp başkanını ve 10 takımı PFDK'ya sevk etti. Süper Lig'de hazırlıklarını sürdüren Kocaeli Spor'sa 29 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konya Spor'la karşılaşacak. Salon sporları ve uluslararası organizasyonlardan güzel haberlerle bültenimizi tamamlıyoruz. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. Ayrıca 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde Türkiye, güreşte 4'ü 6'ını olmak üzere toplam 6 madalya kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kanada Kraliyet Atlı Polisi Montreal Trudeau Uluslararası Havalimanı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yapılmasına yardımcı oldukları şüphesiyle iki Air Canada çalışanını gözaltına aldı. Fransa'nın kuzeybatısındaki Cannes kentinde bir sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 7 tanesi ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Olan yerinden kaçan 26 yaşındaki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. ABD'nin Alaska eyaletinde küçük uçağın suya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. ABD ile Kanada arasında iki ülke arasındaki barışçıl ticareti tehdit eden tam kapsamlı bir ticaret savaşının başlamasıyla Kuzey Amerika'da tuvalet kağıdı ve mendil fiyatları yükselişe geçiyor. Cezayir'in doğusundaki vilayetlerde çıkan orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Daha önce İtalya ve Belçika'daki 4 farklı cezaevinden parmaklıkları keserek, çarşaflarla aşağı inerek ve insan piramidi yöntemiyle kaçmayı başaran firar sihirbazı lakaplı tehlikeli Arnavut suçlu, İspanya'da yakalandı. Hürmüz Boğazı'nda gerginlik sürüyor. Bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığı duyuruldu. İngiltere'de hükümet aşırı hava koşulları ve siber saldırılara hazırlık için halka konserve gıda stoku yapın çağrısında bulunacak. Basında yer alan haberlere göre hükümet sosyal medya üzerinden yürüteceği bir kampanyayla İngiliz halkına aşırı hava olayları gibi durumlarla nasıl başa çıkacakları konusunda tavsiyeler verecek. Yaklaşık 400 bin nüfuslu ada ülkesinde seçmenler cumartesi günü ülkelerinin AB'ye katılım görüşmelerine yeniden başlayacak. AB'ye katılmanın İzlanda'da istihdam kaybına yol açacağından ve fabrikaları yurt dışına sürükleyeceğinden korkan balıkçılık şirketi yöneticisi Petur Palsson, "AB'de olursak politikayı belirleyen taraf onlar olacak," diyor. Air France'ın eski kabin memurlarından Sophie Lenon'un açtığı davada mahkeme, 12 bin saate aşkın uçuş geçmişi bulunan çalışanın yakalandığı meme kanserinin meslek hastalığı olduğuna hükmetti. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6.509'a çıktı. ABD merkezli uluslararası medya şirketi Bloomberg, Kremlin'in Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği iddiasında bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum ben Rabia Aksoy. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de yatırımlar başta olmak üzere çeşitli konularda ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk kez düzenlenen ve bundan sonra her yıl gerçekleştirilmesi planlanan Şam Dünya Ekonomi Forumu'na katıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yemek kartı sektörünün büyük bölümünü oluşturan 6 kuruluşun incelemeye alındığını belirterek, ek ücretler ve şeffaflık konusunda da yeni kurallar uygulanacağını bildirdi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Asfat Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, Türkiye'nin savunma sanayisindeki hızlı gelişimini ve Asfat'ın üstlendiği kritik rolü anlattı. A400M uçaklarının bakımından savaş gemisi üretimine, dost ve kardeş ülkelerle ortak projelerden milyar dolarlık ihracat hedeflerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmaların, Türkiye'nin stratejik menfaatlerini güçlendirdiğini vurguladı. Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin yapılan değişikliğe göre standart faiz indirimi %50'den %40'a, %100 faiz indirimi uygulanan gruplarda %100'den %80'e ve %60 faiz indirimi uygulanan gruplarda %60'dan %48'e indirildi. Elektrik sektöründe 2026-2028 döneminde uzaktan haberleşebilen ve elektrik sistemine veri sağlayan toplam 3,4 milyon prototipi akıllı sayacın kurulması hedefleniyor. Motorinin litresine ortalama 5 lira 30 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48,14, euro 56,23. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7135, çeyrek altın ise 11.642 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 34, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Akışla, Bünyan, Develi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız 30, İncesu, Sarıoğlan, Yahyalı 31, Elahiye, Yeşilhisar 32. Çevre illerimize baktığımızda Nevşehir, Yozgat 31, Niğde ve Sivas 32, Kırşehir ise 34 derece. Büyük kentlerde ise yaz kendini iyice hissettiriyor. İstanbul 31, Ankara 34 ve İzmir 37 dereceyle oldukça sıcak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar 38'de sahne alan ünlü sanatçı Hakkı Bulut, Kayseri'ye ilk kez 1972 yılında konser vermek için geldiğini belirterek şunları söyledi.
2: Kayseri çok farklı benim için. Tabii basın mensupları sizler de karşımda gördüğüm zaman mutluluk duyuyorum. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Sizler olmasanız biz belki bir değer olsa yükseliriz ama o değeri ortaya koyacak sizlersiniz. Kayseri Spor'a da başarılar dileyelim bu hafta. Artık sporla da ilgileniyorum. Beşiktaşlıydım, Beşiktaşlı bırakmıştım. Bu sene tekrar Beşiktaşlı oldum. Ama en iyisi Kayserili olmak var.
1: Hakkı Bulut'un sahne aldığı ve 110 bin kişinin konseri takip ettiği Fuar 38'in 27. gününde açıklamalarda bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Gelecek yılda bir Kayseri Fuarı yapmayı hedefliyoruz ama tabii ki bundan çok daha farklı bir fuar. Çok daha sadece Kayseri'ye hitap eden değil, bölgeye hitap eden, bütün bir ulusal manada ses getirecek bir fuarda hedefliyoruz. Nasip olursa Kayseri Fuarı bundan sonrasında bütün bir Türkiye'nin konuştuğu fuar olacak.
1: Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelinde sürdürülen yol ve üst yapı çalışmaları kapsamında Yukarı Mahalle Çarık Caddesi'nde asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Yukarı Mahalle Çarık Caddemizin otobüs son durağına kadar olan 700 metrelik bölümünde asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Altyapının tamamlanmasının ardından Kayseri Büyükşehir Belediye'miz tarafından bölgemize 1450 ton asfalt serildi dedi. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan ile profesyonel sözleşme imzalandı. Kayseri Spor'da cumartesi günü oynanacak Bursa Spor maçının hazırlıkları devam ediyor. Mimar Sinan Mahallesi Göksu Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden 38 yaşındaki erkek şahıs evinde ölü bulundu. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Değerli dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayım. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in sadece Türkiye'den ve Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekindiğini belirterek biz de bunu ortaya koymak zorundayız dedi. Sürücüleri sevindiren akaryakıt haberiyle devam edelim. Motorin fiyatlarında tabelalar değişti. Motorinin litresine gelen ortalama 5 lira 30 kuruşluk indirim bugünden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İTÜ İşbirliği ile hayata geçirilen NextGen COP30.5 İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasisi Simülasyonu, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda kapılarını açıyor. Açılışını Bakan Murat Kurum'un gerçekleştireceği programda 200 delege ortak iklim anlaşması taslağını müzakere edecek. Güvenlik gündemiyle ilerliyoruz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini hedef alan provokatif sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında

0: ve play-off turu maçları tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin yanı sıra Viking, AEK ve Slovan Bratislava adlarını lig etabına yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması eşleşmeleri yarın belli olacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa Kupalarında 756 gün aradan sonra galip gelerek turu geçmeyi hedefliyor. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Beşiktaş ise Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris ile yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının kamp kadrosunu duyurdu. UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta Rapid Wien'e penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Hearts lig etabına kaldı. 2026 FIFA kıtalar arası kupada Yeni Zelanda ekibi Auckland'ı 1-0 yenen Al Ahly de ikinci tura yükseldi. Kulüplerimizden gelen tepki ve açıklamalarla bültenimizi sürdürüyoruz. Galatasaray Kulübü TFF'nin açıkladığı Zira Türkiye Kupası müsabakaları statüsü değişikliğine tepki göstererek kararın şartlara ve kişilere göre alındığını savundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ise TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevde olduğu sürece Türk futbolunun düzelmeyeceğini iddia etti. TFF cephesindeki diğer gelişmelerle devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yabancı uyruklu futbolcu statüsünü değiştirdi. Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi bugün saat 14'te yapılacak. Öte yandan TFF Hukuk Müşafirliği, Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın ardından 3 kulüp başkanını ve 10 takımı PFDK'ya sevk etti. Süper Lig'de hazırlıklarını sürdüren Kocaeli Spor ise 29 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konya Spor'la karşılaşacak. Salon sporları ve uluslararası organizasyonlardan güzel haberlerle bültenimizi tamamlıyoruz. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. Ayrıca 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde Türkiye, güreşte 4'ü altın olmak üzere toplam 6 madalya kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
3: Coğrafi iz başlıyor.
4: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafyiz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Mantı, kıymanın küçük hamur parçalarının içine yerleştirilmesi, suda haşlanmasıyla hazırlanan, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü bir yemektir. Türk mutfağının simge lezzetlerinden biri olmakla birlikte, Orta Asya, Balkanlar, Afganistan ve Çin'in kuzeybatısına kadar geniş bir coğrafyada benzer örnekleriyle karşılaşılır. Uzak Doğu'daki Baozi ve Kore mutfağındaki mandu, mantının farklı kültürlerdeki akraba formları olarak değerlendirilir. Mantının kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, tarihsel veriler bu yemeğin göç yolları boyunca şekillendiğini göstermektedir. Hamurun içine et koymak, göçebe yaşamın hem pratik hem de besleyici çözümlerinden biridir. Türk ve Moğol topluluklarının İpek yolu üzerindeki hareketleri sırasında mantının kurutulmuş ya da donmuş halde taşındığı, bu sayede uzun yolculuklarda kolayca tüketilebildiği bilinmektedir. Anadolu'ya ulaştıktan sonra mantı, farklı bölgelerde çeşitli biçimler kazanmıştır. Ancak Kayseri'de bu yemek, yalnızca bir tarif olarak değil, belirli ölçüler, teknikler ve sunum anlayışıyla tanımlanan yerleşik bir mutfak kimliğine dönüşmüştür. Kayseri mantısını ayırt eden temel özellikler, hamurun inceliği, mantı tanelerinin küçüklüğü ve iç harcın dengeli oranıdır. Kayseri mutfağında mantı yapımı, bireysel bir uğraştan çok kolektif bir üretim süreci olarak görülür. Bu yemek, çoğunlukla bayram öncelerinde, düğün hazırlıklarında ve kalabalık misafirler için hazırlanır. Mantının tek kişiyle değil, birden fazla elin emeğiyle yapılması, onu sosyal bir pratik haline getirir. Yapım sürecinde

0: Sadece hamurla başlar. Hamur yoğrulduktan sonra dinlendirilir. Bu aşama istenen inceliğin sağlanabilmesi için gereklidir. Açılan hamurun kalınlığı ölçü aletleriyle değil, deneyimle belirlenir. Bu bilgi yazılı tariflerden çok sözlü aktarım yoluyla kuşaktan kuşağa taşınır. Hamur karelere ayrılır ve her parça dikkatle kapatılır. İç harç genellikle kıyma ve tuzdan oluşur. Baharat kullanımı sınırlıdır. Amaç aromayı bastırmak değil, hamur ve et arasında dengeli bir tat ilişkisi kurmaktır. Mantı tanelerinin küçük olması, estetik bir tercih olmanın ötesinde Kayseri mutfağında ustalık göstergesi olarak kabul edilir. Halk arasında yaygın olan bir kaşığa 40 mantı sığmalı ifadesi bu anlayışın özlü bir anlatımıdır. Mantılar ya taze olarak pişirilir ya da kış ayları için saklanır. Bu durum, Kayseri mutfağının yalnızca günü değil, geleceği de gösteren yapısını yansıtır. Pişirme aşamasında mantı yavaşça kaynatılır. Ardından sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızartılmış sosla servis edilir. Kayseri'de mantı, misafire verilen değerin somut bir göstergesi olarak görülür. Bu nedenle Kayseri mantısı, 2009 yılında coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil, yalnızca ürünün adını değil, yapım tekniğini, ölçüyü ve kültürel sürekliliği koruma altına alır. Kayseri mantısı farklı coğrafyalarda üretilebilir. Ancak aynı yöntemle, aynı sabırla ve aynı toplumsal bağlam içinde yapılmadığında Kayseri'deki anlamını tam olarak taşımaz. Bir kaşık Kayseri mantısı yalnızca bir tat değil, ortak emek, paylaşılan zaman ve kuşaklar boyunca aktarılan bir mutfak bilgisinin ifadesidir. Burası coğrafyayız. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneğe yaslanan, emeği ön plana çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür anlatır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Coğrafi iz sona erdi.
2: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kanada Kraliyet Atlı Polisi Montreal Trudeau Uluslararası Havalimanı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yapılmasına yardımcı oldukları şüphesiyle iki Air Canada çalışanını gözaltına aldı. Fransa'nın kuzeybatısındaki Cannes kentinde bir sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 7 tanesi ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Olan yerinden kaçan 26 yaşındaki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. ABD'nin Alaska eyaletinde küçük uçağın suya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. ABD ile Kanada arasında iki ülke arasındaki barışçıl ticareti tehdit eden tam kapsamlı bir ticaret savaşının başlamasıyla Kuzey Amerika'da tuvalet kağıdı ve mendil fiyatları yükselişe geçiyor. Cezayir'in doğusundaki vilayetlerde çıkan orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Daha önce İtalya ve Belçika'daki 4 farklı cezaevinden parmaklıkları keserek, çarşaflarla aşağı inerek ve insan piramidi yöntemiyle kaçmayı başaran firar sihirbazı lakaplı tehlikeli Arnavut suçlu İspanya'da yakalandı. Hürmüz Boğazı'nda gerginlik sürüyor. Bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığı duyuruldu. İngiltere'de hükümet aşırı hava koşulları ve siber saldırılara hazırlık için halka konserve gıda stoku yapın çağrısında bulunacak. Basında yer alan haberlere göre hükümet, sosyal medya üzerinden yürüteceği bir kampanyayla İngiliz halkına aşırı hava olayları gibi durumlarla nasıl başa çıkacakları konusunda tavsiyeler verecek. Yaklaşık 400 bin nüfuslu ada ülkesinde seçmenler cumartesi günü ülkelerinin AB'ye katılım görüşmelerine yeniden başlayacak. AB'ye katılmanın İzlanda'da istihdam kaybına yol açacağından ve fabrikaları yurt dışına sürükleyeceğinden korkan balıkçılık şirketi yöneticisi Petur Palson, "ABD olursak politikayı belirleyen taraf onlar olacak," diyor. Air France'ın eski kabin memurlarından Sophie Leno'nun açtığı davada mahkeme, 12 bin saate aşkın uçuş geçmişi bulunan çalışanın yakalandığı meme kanserinin meslek hastalığı olduğuna hükmetti. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6.509'a çıktı. ABD merkezli uluslararası medya şirketi Bloomberg, Kremlin'in Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği iddiasında bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de yatırımlar başta olmak üzere çeşitli konularda ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk kez düzenlenen ve bundan sonra her yıl gerçekleştirilmesi planlanan Şam Dünya Ekonomi Forumu'na katıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yemek kartı sektörünün büyük bölümünü oluşturan 6 kuruluşun incelemeye alındığını belirterek, ek ücretler ve şeffaflık konusunda da yeni kurallar uygulanacağını bildirdi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Asfat Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, Türkiye'nin savunma sanayisindeki hızlı gelişimini ve Asfat'ın üstlendiği kritik rolü anlattı. A400M uçaklarının bakımından savaş gemisi üretimine, dost ve kardeş ülkelerle ortak projelerden milyar dolarlık ihracat hedeflerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmaların, Türkiye'nin stratejik menfaatlerini güçlendirdiğini vurguladı. Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin yapılan değişikliğe göre standart faiz indirimi %50'den %40'a, %100 faiz indirimi uygulanan gruplarda %100'den %80'e ve %60 faiz indirimi uygulanan gruplarda %60'dan %48'e indirildi. Elektrik sektöründe 2026-2028 döneminde uzaktan haberleşebilen ve elektrik sistemine veri sağlayan toplam 3,4 milyon prototipi akıllı sayacın kurulması hedefleniyor. Motorinin litresine ortalama 5 lira 30 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48,14, euro 56,23. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7135, çeyrek altın ise 11642 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 34, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Akışla, Bünyan, Develi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız 30, İncesu, Sarıoğlan, Yahyalı 31, Elahiye, Yeşilhisar 32. Çevre illerimize baktığımızda Nevşehir, Yozgat 31, Niğde ve Sivas 32, Kırşehir ise 34 derece. Büyük kentlerde ise yaz kendini iyice hissettiriyor. İstanbul 31, Ankara 34 ve İzmir 37 derece ile oldukça sıcak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta oldukça önemli, oldukça da özel bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin en önemli camii, Cami-i Kebir. Daha Türkçe bir ifadeyle Ulu Cami'nin hemen güney cephesinde bulunan binaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kentsel dönüşüm dahilinde yıkımları gerçekleşmektedir. Belki de bu vesileyle günümüzde tuvalet altında kalmış olan Anadolu'nun ilk medresesinin ihyası da gerçekleşmiş olacaktır. Peki, bu çok önemli medresenin tam olarak yerini öğrenmek ister misiniz?
2: Danışmentliler Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın Alplik, Gazilik, Türklük mayasıdırlar. 1080-1178 yılları arasında Anadolu'da hüküm süren ilk beyliklerden olan Danışmentli Beyliği'nin kurucusu Danışment Gümüştekin Ahmet Gazi'dir. Dünyanın ilk medresesi 937 yılında çıkan bir yangında yok olan Buhara'daki Faracek Medresesi'dir. Anadolu'nun ilk medresesi ise her ne kadar kaynaklarda Melik Mehmet Gazi'nin kardeşi Nizamettin Yağbasan tarafından Tokat Niksar'da 1151-1152 yıllarında yaptırılan Yağbasan Medresesi olarak gösterilse de yakın tarihte yıkılıp günümüze ulaşamadığı için ne yazık ki göz ardı edilen Melik Mehmet Gazi'nin hükümranlığı döneminde yani 1134-1143 yılları arasında yaptırdığı Cami-i Kebir Külliyesi dahilinde bulunan Melik Mehmet Gazi Medresesi diğerinden yaklaşık 10 yıl öncesine tarihlenmesiyle Anadolu'nun ilk medresesidir. Peki yok olan medresenin tam olarak yeri neresidir? Aslında her şey Ahmet Nazif'in çok önemli bir kaynak eseri ve 1930 tarihli bir fotoğraf ile başladı. 1930 yılında çekilen fotoğrafta caminin kıble duvarına bitişik haldeki kuzey derslikleri ve türbe oldukça virane bir haldedir. Biz bu fotoğraf üzerinden fotoğrafta görülen bisikletin teker çapını yaklaşık 70 santim çarpan alarak oğlu mimar Ahmet Yılmaz Cingil ile birlikte alanda inceleme ve ölçümlemeler yaparak kabaca plan ve kesit oluşturdu. Bu kesitte de görüldüğü gibi caminin kıblesine bitişik haldeki medresenin kuzey eyvanları yani derslikleri ile birlikte türbenin ilk hali görülmektedir. Ahmet Nazif'in eserindeki gerek türbenin medrese avlusunda yer aldığı kaydı ve gerekse de bugünkü konumuna göre türbe medrese hücrelerinden biri durumundadır. Yine Ahmet Nazif'in eserinden edindiğimiz bilgiye göre medresenin planını kabaca oluşturdu. Planda da görüldüğü gibi medrese 12 eyvan yani derslikten oluşmaktadır. Daha sonra bu planı 1920'li yıllarda Albert Gabriel'in çizdiği cami planına ekledik. Böylece cami ve medrese planı da kabaca tamamlanmış oldu. Daha sonra ise medreseyi uydu görüntüsüne konumlandırdık. Bu şekilde medrese cami ve medrese tuvalet konumları yaklaşık bir fikir verecek şekilde ortaya çıktı. Bu görselde de görüldüğü üzere medrese kısmının 1966'dan itibaren başladığı yok oluş serüveni artık tamamlanarak 70'li yıllarda medrese temelleri üzerine tuvalet yapılmakta olup resimde de görüldüğü gibi caminin ve türbenin üzeri kesme taşlarla da kaplanmaktadır. Şimdi bu son görselde de görüldüğü üzere medrese temelleri üzerinde yer alan tuvaletin acilen kaldırılması gerekmektedir. Medresenin yeniden ihyası ile hem bu çok ama çok önemli ecdat yadigarı eser gün ışığı ile buluşup yeniden bizlerle kucaklaşacak, hem Kayseriler Kayseri'nin gerçek ve tek maddi ve manevi mimarı olan Melik Mehmet Gazi'ye olan minnet borcunu ödemiş olacak, hem de Anadolu medreseler tarihi yeniden yazılarak Melik Mehmet Gazi Medresesi Anadolu'nun ilk medresesi olma özelliği ile de tarihi serüvende haklı olan yerini alacaktır. Bu sunumumu sizlerle birlikte ayrıca üyesi bulunduğum Kayseri Kent Konseyi'nde ilgili birimlerin yetkililerine de detaylıca sundum.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında Anadolu'nun ilk medresesi olan Melik Mehmet Gazi Medresesi'nin bir an önce ihya edilmesi gerekmektedir.
0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih sona erdi.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar 38'de sahne alan ünlü sanatçı Hakkı Bulut, Kayseri'ye ilk kez 1972 yılında konser vermek için geldiğini belirterek şunları söyledi.
2: Kayseri çok farklı benim için. Tabii basın mensupları sizler de karşımda gördüğüm zaman mutluluk duyuyorum. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Sizler olmasanız biz belki bir değer olsa yükseliriz ama o değeri ortaya koyacak sizlersiniz. Kayseri Spor'a da başarılar dileyelim bu hafta. Artık sporla da ilgileniyorum. Beşiktaş'taydım, Beşiktaş'ı bırakmıştım. Bu sene tekrar Beşiktaşlı oldum. Ama en iyisi Kayserili olmak var.
1: Hakkı Bulut'un sahne aldığı ve 110 bin kişinin konseri takip ettiği Fuar 38'in 27. gününde açıklamalarda bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Gelecek yılda bir Kayseri Fuarı yapmayı hedefliyoruz ama tabii ki bundan çok daha farklı bir fuar. Çok daha sadece Kayseri'ye hitap eden değil, bölgeye hitap eden bütün bir ulusal manada ses getirecek bir fuarda hedefliyoruz. Nasip olursa Kayseri Fuarı bundan sonrasında bütün bir Türkiye'nin konuştuğu fuar olacak.
1: Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelinde sürdürülen yol ve üst yapı çalışmaları kapsamında Yukarı Mahalle Çarık Caddesi'nde asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Yukarı Mahalle Çarık Caddemizin otobüs son durağına kadar olan 700 metrelik bölümünde asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Altyapının tamamlanmasının ardından Kayseri Büyükşehir Belediye'miz tarafından bölgemize 1450 ton asfalt serildi dedi. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan ile profesyonel sözleşme imzalandı. Kayseri Spor'da cumartesi günü oynanacak Bursa Spor maçının hazırlıkları devam ediyor. Mimar Sinan Mahallesi Göksu Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden 38 yaşındaki erkek şahıs evinde ölü bulundu. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Mollakara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güran ailesinin, Narin Güran cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişime açıldı. Ana haberi dinlediğiniz bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: aradan sonra galip gelerek turu geçmeyi hedefliyor. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Beşiktaş ise Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris ile yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının kamp kadrosunu duyurdu. UEFA Konferans Ligi playoff turunda ise normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta Rapid Wien'e penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Hearts lig etabına kaldı. 2026 FIFA kıtalar arası kupada Yeni Zelanda ekibi Auckland'ı 1-0 yenen Al Ahly de ikinci tura yükseldi. Kulüplerimizden gelen tepki ve açıklamalarla bültenimizi sürdürüyoruz. Galatasaray Kulübü TFF'nin açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları statüsü değişikliğine tepki göstererek kararın şartlara ve kişilere göre alındığını savundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ise TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevde olduğu sürece Türk futbolunun düzelmeyeceğini iddia etti. TFF cephesindeki diğer gelişmelerle devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yabancı uyruklu futbolcu statüsünü değiştirdi. Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi bugün saat 14'te yapılacak. Öte yandan TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın ardından 3 kulüp başkanını ve 10 takımı PFDK'ya sevk etti. Süper Lig'de hazırlıklarını sürdüren Kocaeli Spor ise 29 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda tüm Osan Konya Spor'la karşılaşacak. Salon sporları ve uluslararası organizasyonlardan güzel haberlerle bültenimizi tamamlıyoruz. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. Ayrıca 20. Akdeniz Oyunları'nın 5. gününde Türkiye, güreşte 4'ü altın olmak üzere toplam 6 madalya kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

0: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün Harun Kolçak'ı konuk edeceğiz.
1: Sigaram gibisin.

Harun Kolçak, sanatçı Eşref Kolçak ve Özcan Kolçak'ın çocukları olarak 15 Temmuz 1955'te İstanbul'da doğdu. Sanatçı eğitimini sürdürdüğü sırada müzik çalışmalarına o yıllarda bas gitar çalarak başlamış. İçindeki müzik tutkusu artınca sinema sanatçısı olan babası Eşref Kolçak'la konuşarak eğitimini yarım bırakmış ve profesyonel müzik çalışmalarına başlamıştır. İlk çalışmalarına rock müziğin babası olarak tanınan Erkin Koray'la başlayan sanatçı, 1977'de Erkin Koray'ın çıkardığı Tutkusu albümünde bas gitar çalmıştır.

Silahlı Poda Ritim 68 Orkestrası'na 1978 yılında bas gitarist olarak katılan Kolçak, askerlik dönüşü caz müziğe yöneldi. Aydın Esen, Neşet Ruacan ve Erol Pekcan gibi müzisyenlerle çalıştı ve müzikal deneyimini arttırdı. Daha sonra onunla Tunç'tan orkestrasına katılması için teklif alan Kolçak, bu vesileyle tanıştığı Sezen Aksu'nun teşvikiyle şarkı söylemeye başladı. Kolçak 7 yıl boyunca onunla Tunç orkestrasında bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yaptı.

1991'de Onla Tunç'un prodüktörlüğünü yaptığı Beni Affet albümüyle büyük çıkış yakalayan Kolçak, Sezen Aksu'nun da sözlerinin bulunduğu bu albümdeki Gir Kanıma şarkısıyla bir patlama yaşadı ve Türk popuna adını yazdırdı. Albümdeki şarkıların çoğunun sözünü ve müziğini yapan Kolçak, başka sanatçılara da pek çok eser verdi. Bir yıl sonra çıkan Emel Müftüoğlu albümü Faka Bastın, iki adet Kolçak eseri içermekte.

1993 yılının sonlarına doğru Kolçak, ikinci albümü En Büyük Aşk'ı yayınladı. Bu albümde Kolçak, İskender Paydaş'la çalışmayı seçti. 94 yılında Ben Deniz'le çalışan Kolçak, sanatçıyla Biz adlı bir single yayınladı ve Ben Deniz 2 albümüne geri vokal yaptı. Aynı yıl klibiyle de dikkat çeken Emel şarkısı Korkuyorum'u besteledi. 95 yılında hem plak şirketini değiştiren hem de bıyığını kesip saçını uzatarak yeni bir imaj yaratan sanatçı Yanımda Kal albümünü çıkardı ve bu albümde de Paydaş'ta çalışmayı sürdürdü.

2000'li yıllara yeni bir müzik şirketine geçerek başlayan Kolçak, 5. albümü Yaşasını çıkardı ancak albüm pek fazla ses getiremedi. Bu albümden sonra bir süre müzik anlamında sessiz kalan sanatçı, 2004'te Ünlüler Çiftliği adlı reality show'a katıldı. Yine bu yıllarda Yalancı Yabancı adlı bir TV filminde oyunculuk denemesi yaptı. 2006 yılında müzik dünyasına müzisyen albümüyle döndü. Prodüktörlüğünü Sezen Aksu'nun yaptığı albümde Kolçak, Mustafa Ceceli ile çalıştı.

2016'da yorumculuğunun 25. yılı şerefine 14 şarkısını çoğunluğu yeni jenerasyondan olan şarkıcılarla düet olarak tekrar yorumladığı Çeyrek Asır projesini yayınladı. Albüm büyük bir ilgi gördü ve Kolçak uzun bir aradan sonra tekrar listelere taşındı. Ölümünden önce Çeyrek Asır'ın ikincisiyle çalışmalara başlasa da albüm Kolçak'ın ölümüyle proje aşamasında kaldı. 11 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen 44. Panten Altın Kelebek ödülünü kazanan Kolçak adına ödülü babası Eşref Kolçak aldı.

Harun Kolçak, 2010 yılında bir süredir prostat kanseriyle mücadele ettiğini sevenlerine açıkladı. 2014 yılında prostat kanseri nedeniyle ameliyat geçirdi. Ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor. Ölümsüz olsaydık birbirimize değer vermezdik. Sözleriyle hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini açıklayan Kolçak, kanseri maneviyatıyla yendiğini ve bu esnada alkali diyeti yaptığını söyledi.

22 Haziran 2016 Çarşamba günü Harun Kolçak'ın hastalığı yeniden yükseltti. Acil olarak hastaneye kaldırılan sanatçı yeni bir ameliyat geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kolçak, yakın dostları tarafından bilincinin açık olduğu fakat sadece gözüyle tepki verebilmekte olduğu bildirildi. 8 Temmuz'da yoğun bakımdan çıkan Kolçak sağlığına tekrar kavuştu. Temmuz 2017'de hastalığı nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılan sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 19 Temmuz 2017 akşamı tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de yatırımlar başta olmak üzere çeşitli konularda ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk kez düzenlenen ve bundan sonra her yıl gerçekleştirilmesi planlanan Şam Dünya Ekonomi Forumu'na katıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yemek kartı sektörünün büyük bölümünü oluşturan 6 kuruluşun incelemeye alındığını belirterek, ek ücretler ve şeffaflık konusunda da yeni kurallar uygulanacağını bildirdi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Asfalt Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, Türkiye'nin savunma sanayisindeki hızlı gelişimini ve asfaltın üstlendiği kritik rolü anlattı. A400M uçaklarının bakımından savaş gemisi üretimine, dost ve kardeş ülkelerle ortak projelerden milyar dolarlık ihracat hedeflerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmaların, Türkiye'nin stratejik menfaatlerini güçlendirdiğini vurguladı. Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin yapılan değişikliğe göre standart faiz indirimi %50'den %40'a, %100 faiz indirimi uygulanan gruplarda %100'den %80'e ve %60 faiz indirimi uygulanan gruplarda %60'dan %48'e indirildi. Elektrik sektöründe 2026-2028 döneminde uzaktan haberleşebilen ve elektrik sistemine veri sağlayan toplam 3,4 milyon prototipi akıllı sayacın kurulması hedefleniyor. Motorinin litresine ortalama 5 lira 30 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48,14, euro 56,23. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7135, çeyrek altın ise 11642 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 34, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Akışla, Bünyan, Develi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız 30, İncesu, Sarıoğlan, Yahyalı 31, Elahiye, Yeşilhisar 32. Çevre illerimize baktığımızda Nevşehir, Yozgat 31, Niğde ve Sivas 32, Kırşehir ise 34 derece. Büyük kentlerde ise yaz kendini iyice hissettiriyor. İstanbul 31, Ankara 34 ve İzmir 37 derece ile oldukça sıcak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, "Buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz," dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'ya sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
9: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
10: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
11: Şimdi gözümde canlandılar.
10: İsmail Altunsaray. ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
12: böyle ayrılık olmaz.
10: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz

ettin elinizde. Tavlus'un yükselen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Mollakara Madeninin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güran ailesinin, Narin Güran cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişime açıldı. Ana haberi dinlediğiniz bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Futbolda Avrupa heyecanı sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin yanı sıra Viking, AEK ve Slovan Bratislava adlarını lig etabına yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması eşleşmeleri yarın belli olacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa Kupalarında 756 gün aradan sonra galip gelerek turu geçmeyi hedefliyor. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Beşiktaş ise Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris ile yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının kamp kadrosunu duyurdu. UEFA Konferans

0: statüsünü değiştirdi. Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi bugün saat 14'te yapılacak. Öte yandan TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın ardından 3 kulüp başkanını ve 10 takımı PFDK'ya sevk etti. Süper Lig'de hazırlıklarını sürdüren Kocaeli Spor'sa 29 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konya Spor'la karşılaşacak. Salon sporları ve uluslararası organizasyonlardan güzel haberlerle bültenimizi tamamlıyoruz. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. Ayrıca 20. Akdeniz Oyunları'nın 5. gününde Türkiye, güreşte 4'ü altın olmak üzere toplam 6 madalya kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Mirasın izleri.
9: Dünya miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Bursa ve Cumalı Kızık'tan bahsedeceğiz. Bursa ve çevresi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişine tanıklık eden topraklar olarak tarih sahnesinde özel bir yer tutar. 14. yüzyılın başlarından 15. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bu dönemde, Osmanlıların ilk başkenti olarak kurduğu şehir ve çevresindeki köyler, yalnızca birer yerleşim alanı değil, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın örneklerini sergileyen birer laboratuvar niteliğindedir. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen bu seri miras alanı, 8 kentsel ve kırsal alanı kapsar. Bursa'daki ticari hanlar bölgesi, Osmanlı şehir yaşamının kalbini oluşturur. Burası, yıllarca ticaretin yürütüldüğü bir merkez değil, aynı zamanda toplumsal etkileşimin ve kültürel hayatın yoğunlaştığı bir alan olarak öne çıkar. Hanlar, esnafın ve tüccarın buluştuğu mekanlar, sokaklar, mimari ve uyum, estetikle örülmüş taş döşeli yollar, Osmanlı şehir planlamasının ustalığını yansıtır. Bursa'nın hemen yakınında, tarih boyunca Osmanlı toplumunun ekonomik ve sosyal yapısına hizmet etmiş Cumalı Kızık Köyü yükselir. Bu köy, Orhan Gazi'nin vakfına bağlı olarak kurulmuş, başkentin ihtiyaçlarını destekleyen bir üretim ve yerleşim alanı olarak işlev görmüştür. Taş ve ahşap evlerin sıra sıra dizildiği, dar sokakların ve avluların mekanı böylesine iyi korunmuş olması, Osmanlı köy hayatının ve kırsal planlamanın değerli bir örneğini sunar. Cumalı Kızık, yalnızca mimarisiyle değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal işlevleriyle de Osmanlı başkentinin temel taşlarından biridir. Bu alanlarda yer alan 5 önemli Osmanlı külliyesi, şehrin kuruluş döneminin sosyal ve kültürel dokusunu gözler önüne serer. Cami, hamam, mutfak ve eğitim kurumları, halkın dini, eğitim ve sosyal yaşamını bir arada örer. Bu külliyeler, Osmanlı toplumunun günlük hayatını şekillendiren ve başkentle köyler arasındaki bağları güçlendiren yapıların birer simgesidir. Seri miras alanının bir diğer önemli unsuru, Osmanlı Hanedanı'nın kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleridir. Bu yapılar yalnızca birer anıt değil, aynı zamanda Osmanlı Devlet

0: geleneğinin, yönetim anlayışının ve kurumsal yapının sembolleridir. Taş işçiliği, mimari detaylar ve türbelerin bulunduğu mekan, ziyaretçilere hem tarihi hem de estetik bir deneyim sunar. Bursa ve Cumalıkızık'taki bu alanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönem kentsel planlamasını, ekonomik ve sosyal organizasyonunu ve kültürel yaşamını eksiksiz bir şekilde yansıtır. UNESCO Dünya Mirası listesine alınmaları, bu mirasın evrensel değerini teyit eder ve insanlığa geçmişle bugün arasında bir köprü kurma fırsatı sunar. Burada yürüyen bir ziyaretçi, taş döşeli sokaklarda adım attığında Osmanlı şehir ve köy yaşamının ritmini hisseder, hanların içindeki ticari hareketliliği, camilerin ve hamamların günlük yaşamın merkezini, türbelerin ise bu hanedan geleneğinin tarihsel ağırlığını temsil ettiğini hisseder. Bursa ve Cumalıkızık, Osmanlı'nın ilk başkent dönemini ve onun toplumsal, ekonomik ve kültürel dokusunu anlatan, zamana meydan okuyan tarihsel bir kitabıdır.
1: Mirasın izleri.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kanada Kraliyet Atlı Polisi Montreal Trudeau Uluslararası Havalimanı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yapılmasına yardımcı oldukları şüphesiyle iki Air Canada çalışanını gözaltına aldı. Fransa'nın kuzeybatısındaki Cannes kentinde bir sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 7 tanesi ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Olan yerinden kaçan 26 yaşındaki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. ABD'nin Alaska eyaletinde küçük uçağın suya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. ABD ile Kanada arasında iki ülke arasındaki barışçıl ticareti tehdit eden tam kapsamlı bir ticaret savaşının başlamasıyla Kuzey Amerika'da tuvalet kağıdı ve mendil fiyatları yükselişe geçiyor. Cezayir'in doğusundaki vilayetlerde çıkan orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Daha önce İtalya ve Belçika'daki 4 farklı cezaevinden parmaklıkları keserek, çarşaflarla aşağı inerek ve insan piramidi yöntemiyle kaçmayı başaran firar sihirbazı lakaplı tehlikeli Arnavut suçlu, İspanya'da yakalandı. Hürmüz Boğazı'nda gerginlik sürüyor. Bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığı duyuruldu. İngiltere'de hükümet aşırı hava koşulları ve siber saldırılara hazırlık için halka konserve gıda stoku yapın çağrısında bulunacak. Basında yer alan haberlere göre hükümet sosyal medya üzerinden yürüteceği bir kampanyayla İngiliz halkına aşırı hava olayları gibi durumlarla nasıl başa çıkacakları konusunda tavsiyeler verecek. Yaklaşık 400 bin nüfuslu ada ülkesinde seçmenler cumartesi günü ülkelerinin AB'ye katılım görüşmelerine yeniden başlayacak. AB'ye katılmanın İzlanda'da istihdam kaybına yol açacağından ve fabrikaları yurt dışına sürükleyeceğinden korkan balıkçılık şirketi yöneticisi Petur Palsson, "ABD olursak politikayı belirleyen taraf onlar olacak," diyor. Air France'ın eski kabin memurlarından Sophie Lenon'un açtığı davada mahkeme, 12 bin saate aşkın uçuş geçmişi bulunan çalışanın yakalandığı meme kanserinin meslek hastalığı olduğuna hükmetti. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6.509'a çıktı. ABD merkezli uluslararası medya şirketi Bloomberg, Kremlin'in Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği iddiasında bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 34, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Akışla, Bünyan, Develi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız 30, İncesu, Sarıoğlan, Yahyalı 31, Elahiye, Yeşilhisar 32. Çevre illerimize baktığımızda Nevşehir, Yozgat 31, Niğde ve Sivas 32, Kırşehir ise 34 derece. Büyük kentlerde ise yaz kendini iyice hissettiriyor. İstanbul 31, Ankara 34 ve İzmir 37 dereceyle oldukça sıcak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güran ailesinin Narin Güran cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir dille ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'yı sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Kayseri'de iz bırakanlar. Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca, bu seride Rasim Mazlumcan'ı konu alıyoruz. Kayseri'nin milli mücadele yıllarındaki önemli simalarından biri olan Rasim Mazlumcan, 1891 yılında dünyaya gelmiş, ünlü edip ve bestekar Ahmet Rasim Bey'in oğlu olarak yetişmiştir. Genç yaşta öğrenmeye ve öğretmeye hevesli olan Rasim Bey, 1911 yılında Kayseri İdadisi'nde tabiat bilgisi öğretmenliği yapmaya başlamıştır. Ancak vatan çağrısı onu yalnız sınıflarda bırakmamış, milli mücadele yıllarında kendini doğrudan vatan savunmasına adamıştır. 1919 yılında Sivas Kongresi'nde eski bir ihtiyat zabiti olarak Mustafa Kemal Paşa'nın yakın güvenliğinde görev almıştır. Kongre tamamlandıktan ve temsil heyeti seçildikten sonra Mustafa Kemal Paşa'nın izniyle Kayseri'ye dönmüş, şehirde milli mücadele çalışmalarına devam etmiştir. Kendi ifadesiyle bu şehirdeki ilk memuriyetinden büyük feyiz almıştır. Kayseri'ye döndüğünde halen ihtiyat zabiti olan öğrencileriyle birlikte ihtiyat zabitan cemiyetini kurmuş ve başkanlığını üstlenmiştir. Bu cemiyet şehrin milli mücadeleye hazırlanmasında önemli bir merkez olmuştur. 19 Aralık 1919'da Ankara'ya gitmek üzere Kayseri'ye gelen heyeti temsiliye reisi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının karşılanmasında da Rasim Bey ön saflarda yer almış, cemiyetini ve bağlılığını heyecanlı bir nutukla ifade etmiştir. Rasim Mazlumcan, şehirdeki diğer milli mücadele önderlerinden Ahmet Hilmi ile birlikte Adana'yı işgal eden Fransız ve Ermenilere karşı mücadele etmek amacıyla Adana'ya Doğru isimli bir gazete çıkarmıştır. Vilayet matbaasında basılan bu gazete, mutasarrıfın çekingenliği nedeniyle uzun ömürlü olmasa da Rasim Bey'in kararlılığını ve cesaretini göstermiştir. Maraş müdafaası sırasında Rasim Bey Develi üzerinden Haç'ın tarafına geçerek burada Atatürk'ün talimatıyla Develi Belediye Başkanı Kamberli Osman Bey'in başlattığı Kuvayi Milliye Hareketi'ne bizzat katılmıştır. Haç'ın ve Şar bölgelerinin kurtarılmasında gösterdiği çaba onun milli mücadeledeki aktif rolünü ortaya koymaktadır. Cumhuriyet yıllarında Rasim Bey bir süre Kızılay müfettişi yaptıktan sonra son yıllarında Adapazarı'nda Merkez Eczanesi Müdürü olarak görev yapmıştır. Hayatı hem öğretmenliği hem de vatan savunmasındaki fedakarlıklarıyla Kayseri'nin ve Türkiye'nin yakın tarihine örnek teşkil etmiştir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de İz Bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdusever. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademi Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'yı sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Kocasinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
1: Şimdi gözümde canlandılar.
0: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
2: Böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kilitli, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Mollakara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güran ailesinin Narin Güran cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir dille ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Ana haberi dinlediğiniz bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Futbolda Avrupa heyecanı sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin yanı sıra Viking, AEK ve Slovan Bratislava adlarını lig etabına yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması eşleşmeleri yarın belli olacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa Kupalarında 756 gün aradan sonra galip gelerek turu geçmeyi hedefliyor. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Beşiktaş ise Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris ile yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının kamp kadrosunu duyurdu. UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta Rapid Wien'e penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Hearts lig etabına kaldı. 2026 FIFA kıtalar arası kupada Yeni Zelanda ekibi Auckland'ı 1-0 yenen Al Ahly de ikinci tura yükseldi. Kulüplerimizden gelen tepki ve açıklamalarla bültenimizi sürdürüyoruz. Galatasaray Kulübü TFF'nin açıkladığı ziraat

0: karşılaşacak. Salon sporları ve uluslararası organizasyonlardan güzel haberlerle bültenimizi tamamlıyoruz. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. Ayrıca 20. Akdeniz Oyunları'nın 5. gününde Türkiye, güreşte 4'ü altını olmak üzere toplam 6 madalya kazandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve yine o yıl çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2005 yılına gideceğiz.

1 Ocak 2005. Türk lirasından 6-0 atıldı ve yeni Türk lirası tedavüle girdi. Yeni yıla Safranbolu yetiştirme yurdunda kalan 67 çocukla giren Başbakan Erdoğan, saat 00.45 sularında ATM cihazından 600 YTL çekti. 6 Ocak 2005. Afyon ilinin adı Afyon Karahisar olarak değiştirildi. 11 Ocak 2005. Başbakan Erdoğan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. 24 Ocak 2005. Terör örgütü PKK Kongregel'in üst düzey isimlerinden Remzi Kartal, Nürnberg'de yakalandı.

30 Ocak 2005, Başbakan Erdoğan, Ankara'da Microsoft'un sahibi iş adamı Bill Gates'le bir araya geldi. 31 Ocak 2005, Afganistan'daki Türk birlikleri, Kabil'deki uluslararası havaalanının sorumluluğunu üstlendi. 4 Şubat 2005, Ukrayna'da yakalanan Haluk Kırcı, Türkiye'ye iade edildi. 16 Şubat 2005, İstanbul Bağımsız Milletvekili Yaşar Nuri Öztürk, Halkın Yükselişi Partisi'ni kurdu. 26 Şubat 2005, hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Sedat Şahin, İstanbul'da yakalandı. 12 Mart 2005, 16. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Ulusal Film Ödülünü Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak adlı film kazandı.

20 Mart 2005. Mersin'de Metropol miting alanında yapılan Nevruz kutlamalarının ardından Türk bayrağını yere atıp yakma girişiminde bulunuldu. Olay yurt genelinde infiale neden oldu. 7 Nisan 2005. Besteci Melih Kibar, tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi koz yatağında hayatını kaybetti. 7 Nisan 2005. Samsun'da bir grup Tayat üyesinin F tipi cezaeviyle ilgili basın açıklamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Olay güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden önlendi. 10 Nisan 2005. Profesör, yazar, sanatçı, gazeteci ve sendikacı yaklaşık 200 aydın ortak bildiri yayınladı. Kürt-Türk milliyetçiliğindeki tırmanışa dikkati çeken aydınlar, yeniden şiddet ve çatışma ortamına dönüleceği kaygısını dile getirip sağduyu çağrısında bulundular. 17 Nisan 2005, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na Mehmet Ali Talat seçildi.

25 Nisan 2005. Anzak çıkarmasının 90. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Şafak ayinine Avustralya, Yeni Zelanda bakanlarının yanı sıra İngiltere Veliaht Prensi Charles da katıldı. 26 Nisan 2005. Birleşmiş Milletler, CHP İstanbul Milletvekili Kemal Derviş'in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığına seçildiğini resmen açıkladı. 1 Mayıs 2005. Başbakan Erdoğan, İsrail'e yaptığı ziyarette Sharon'un teklifi üzerine Ankara-Kudüs arasında kırmızı telefon hattı kurulacağını söyledi. Ziyaret sırasında 17 ortak askeri proje için çalışmalar başlatıldı. 2 Mayıs 2005. Başbakan Erdoğan, Filistin yönetiminin karargahı Mukata'da Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas ve Başbakanı Ahmet Kure ile görüştü, Yasir Arafat'ın mezarını ziyaret etti.

12 Mayıs 2005. Türk sinemasının usta yönetmeni Ömer Kavur İstanbul'da hayatını kaybetti. 15 Mayıs 2005. Emekli SAT komandosu Namık Ekin, ABD'li Jerry Hall'un 120 saat ile sahip olduğu su altında kırma rekorunu 121 saat 35 dakika ile geliştirerek yeni rekorun sahibi oldu. 20 Mayıs 2005. Yazar Orhan Pamuk, Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi'ne şeref üyesi seçildi. 1 Haziran 2005. Yeni Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Yeni yasa, töre cinayetinden kapkaça, kaçak yapılaşmadan alkollü araç kullanmaya kadar birçok düzenleme getirdi.

20 Temmuz 2005. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsviçre'de yaptığı basın toplantısında Ermeni soykırımı uluslararası bir yalandır dediği için savcılığa bağlı polislerce ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Perinçek 24 Temmuz'da serbest bırakıldı. 4 Ağustos 2005. Türk sinemasının emektar senaristlerinden Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar kitabına girdi.

10 Ağustos 2005. Anadolu Ateşi Dans Grubu, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Dalgaların Coşkusu adlı bölümü 218 metronomla oynanıp 1 dakika içinde 218 adıma ulaştı. Guinness Rekorları Türkiye Fahi Temsilcisi Profesör Doktor Orhan Kural tarafından da izlenen rekor denemesi, noter huzurunda dev ekranda izleyicilere yansıtıldı. 20 Ağustos 2005. İskenderun'da düzenlenen 1. Arsus Kültür ve Turizm Festivali çerçevesinde müzisyen Ethem Yavuz ve orkestrası en uzun süre müzik çalma rekorunu kırmak için 44 saat 20 dakika sahnede kaldılar. Guinness Türkiye temsilcisi Profesör Doktor Orhan Kural'ın denetimindeki rekor denemesi sırasında Ethem Yavuz ve orkestrası sahnede 44 saat 20 dakika kaldılar.

21 Ağustos 2005. Formula 1'in ayaklarından biri ilk kez Türkiye'de yapıldı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı olan Türkiye Grand Prix'sini McLaren Mercedes'in Finli pilotu Raikkonen kazandı. Yarışı Başbakan Erdoğan da izledi. 1 Ekim 2005. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film Beste Bereket'in Türevi seçildi. 7 Kasım 2005. Yazar ve senarist Sulhi Dölenek İstanbul'da hayata veda etti. 9 Kasım 2005. Demokratik Toplum Partisi kuruldu. Partinin eş başkanları Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk oldu. 19 Kasım 2005. CHP'nin 31. olan kurultayı Ankara'da toplandı ve Deniz Baykal tek aday olarak girdiği kurultayda yeniden genel başkan seçildi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Mollakara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güren ailesinin Narin Güren cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir dille ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan vali yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'yı sahipliğine gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, "Buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz," dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'ya sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Mollakara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güran ailesinin Narin Güran cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir dille ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Ana haberi dinlediğiniz bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Bir erkeğin başarısı bir kere alkışlanmalı ama bir kadının başarısı 10 kere alkışlanmalı. Ben başardım mı? Evet, ben hayalimi gerçekleştirdim. Maddi manevi zorluklar içerisinde gerçekleştirdim. Başardım ben diye söylüyorum.

Ben Tuğba Bozkuş. 28 yaşındayım. Yüksek inşaat mühendisiyim. 3 üniversite mezunuyum. 5 çocuklu bir ailenin 4. çocuğuyum. Babam işçi, annem ev hanımı. İlkokul zamanlarında matematik öğretmenim Mehmet Yıldırım sayesinde başladı ve hayallerimi gerçekleştiriyorum. Bunun gururunu yaşıyorum. Çünkü hayalimdeki mesleği kazandım. Fakülte ikincisi olarak bitirdim üniversitemi. Diğer üniversitelerimde de ciddi başarılarım oldu. Fakülte üçüncülüğüm ve fakülte birinciliğim gibi. Kendi alanımda uzmanlaşmak istediğim için yüksek lisans yaptım. Şu an yüksek inşaat mühendisiyim. Nasip olursa doktorayı da yapacağız bu sene. Mehmet Yıldırım, kulakları çınlasın hocamın. Bana sınıfın ortasında çok kıvrak zekaya sahip olduğumu ve bu mesleği çok güzel bir şekilde icra edebileceğimi söyledi. Ben bir kadın inşaat mühendisiyim. Hem mühendisliğin sorumluluğu hem de kadın olmanın zorluğu ve sorumluluğu içerisindeyim. Nice yollardan, zorlu yollardan geçtim. Düşe kalka bu noktalara geldik. Evet, biraz zorlu bir yoldu ama başardım mı? Şöyle düşündüğümde evet ben başardım. Ama hala nice hayallerim var ve daha en başındayım. Bunlar için çok emin adımlarla ilerliyorum. Lise hayatım bittikten sonra üniversite hayatıma başladım. İlk üniversitem inşaat mühendisliği bölümü. İnşaat mühendisliği bölümü okurken ayrıca 2 farklı üniversite daha okudum. Toplam 3 üniversite mezunuyum. Üniversite hayatım bittikten sonra 3 farklı özel bir firmada işe başladım. Tabii 3 farklı firmadan önce çok büyük bir firmada kabul aldım. İmkanlar doğrultusunda ve kız evladı olmamın dezavantajı mı desem, eksikliği mi desem ya da toplumun sınırlandırmaları mı

0: diye her noktada en güzel noktalara ulaşabileceğini düşünüyorum. Kadın nice sorumlulukları varken, nice sıfatları varken, nice güzel başarıları elde edebileceğini düşünüyorum. Kadın en başta anne, kadın evlat, kadın kardeş, kadın dışarıda yönetici, kadın dışarıda üretken, kadın içeride üretken. Bizler bu kadar sıfatın içerisinde başarıyı nasıl elde edebiliyoruz? Bence çok büyük bir başarı. Söylediğim şöyle bir cümle var. Burada da ifade etmek istiyorum. Bir erkeğin başarısı bir kere alkışlanmalı ama bir kadının başarısı 10 kere alkışlanmalı. Tabii ki sayılar olayın akışı halinde söylenen sayılar ama burada amacım kadının başarısının önemini ifade etmek. Küçüklüğümden beri anneme, hayatımdaki en değerli kadına bir ev yapmak hayaliyle aslında bir anda gerçekleşti. Başarıyla aslında insanımız parayı doğru orantı olarak görüyor. Kesinlikle başarıyla parayı doğru orantılı olmamalı. O zaman şöyle bir algı oluşuyor. Zengin insanlar başarılı, fakir insanlar başarısız gibi oluyor. Durumu şöyle ifade etmek istiyorum. Başarı dediğimiz şey bir çocuğun ilk adımı başarıdır. Nice zorluklar yaşayıp, nice engebeli yollarda yürüyen, nice olumsuz durumlarla karşılaşan bir insanın hayalini bir nebzesini bile gerçekleştirmesi başarıdır. Peki konuk olarak ben buradayım. Ben başardım mı? Evet, ben hayalimi gerçekleştirdim ama ben daha en başındayım. Hayalimi gerçekleştirmek için daha nice yollarım var. Ben bu yolda evet yoruldum. Biraz yorgun hissediyorum kendimi. Maddi manevi zorluklar içerisinde gerçekleştirdim. Ailemin maddi olarak özellikle desteğini, manevi konuda da bazı noktalarda desteğini göremedim. Birçok şeyi kendim başardım. Üniversite zamanları çalıştım. Üniversiteyi bitirdikten sonra staj yerimi, daha sonra işe başlama konusunda, iş yeri bulma noktasında bu noktada kendim gerçekleştirdim. Yüksek lisansımı yaparken, farklı şehirlerde işler gerçekleştirirken bunları hep tek başıma yaptım. Önünüze hangi engeller çıkarsa çıksın asla vazgeçmeyin. Nice başarısızlıklar yaşayacaksınız. Emin adımlarla, emekle, gayretle, sabırla başarıyı elde edene kadar ilerleyin. Bir başkasının çizdiği sınırlar içerisinde bulunmayın. O sınırları siz belirleyin. Ve asla pes etmeyin. Hayallerinizin peşinden emin adımlarla ilerleyin.
1: Nasıl başardım sona erdi.
2: Trafikte güvenli hayat kurallara uymakla olur. Trafik kurallarına uymak yaşama sımsıkı sarılmaktır.
3: Sağlık Rehberi.
4: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
3: Sağlık Rehberi.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güran ailesinin Narin Güran cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'yı sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
3: Bu hafta oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'ye Kayseri ismini veren, bir başka deyişle Kayseri'nin isim babalığını yapan kişinin kim olduğunu oldukça ilginç hikayesiyle birlikte öğrenmek ister misiniz?
4: Milattan önce 850'li yıllarda Kayseri bölgesinde kurulan ve geç Hitit dönemi şehir devletlerinden de biri olan Tabal Krallığı'nın başkenti Mazaka, Kayseri'nin tarihte bilinen ilk ismidir. Milattan önce 590 yılından itibaren Anadolu'nun Pers hakimiyetine girmesiyle bölgeyi satraplıklar, yani eyaletler şeklinde yönetmeye başlar. Bunlardan biri de Kapadokya Krallığı olup bu dönemde de başkent yine Mazaka iken milattan önce 160-130 yıllarında yaşamış Kapadokya Kralı 5. Ariates kendi döneminde Mazaka ismini değiştirerek kendisinin ve babasının unvanı olan Yunanca dindar, sofu anlamındaki Esopya şeklinde değiştirmiştir. Artık Kayseri'nin bilinen ikinci ismi Esopya'dır. Peki Kayseri isminin oldukça ilginç hikayesine gelince, Sezar'ın öldürülmesinden hemen sonra. Roma'yı bir imparatorluğa dönüştüren ve ilk imparator olan Julius Caesar'ın evlatlığı ve yeğeni Augustus, imparator olduktan sonra Caesar'ı tanrılaştırmış ve bir unvan olarak kendi adına eklemiştir. Daha sonraki Roma imparatorları da bu unvanı benimsemiş ve Caesar adı bir unvan ve soyluluk ifadesi olarak daima kullanılmıştır. Orijinali Latince Caesar şeklinde olan isim, Doğu Roma bölgesinde Grekçenin hakim olmasından dolayı Grekçe okunuşu Kaiser şeklindedir. Yeni İmparator Augustus, M.Ö. 31 yılında meşhur Actium Deniz Savaşı'nda en büyük rakibi olan Antonius'u yener. Tam da bu dönemde Kapadokya Krallığı'nın başında, yani M.Ö. 36 ve M.Ö. 17 yıllar arasında yaşamış olan halkın yöneticisi anlamındaki ismiyle son Kapadokya Kralı Erkelius vardır. Son Kapadokya Kralı Erkelius, usta bir siyasi manevra ile bu savaşın hemen ardından annesinin de sevgilisi olan savaşı kaybeden Antonius'u bırakarak hemen Sezar'ın üvey oğlu olan yeni imparator Augustus tarafına geçer. Kapadokya Kralı Erkelius, Sezar ünvanlı imparator Augustus'a hem yaranmak ve yağcılık yapmak adına hem de bağlılığını göstermek için M.Ö. 8 yılında bu defa şehrin Esopya şeklindeki adını imparatora izafeten Kayseriya şeklinde değiştirir. Yani Kayseri isminin başlangıç tarihi M.Ö. 8'dir. Augustus'un da ölümünün hemen ardından M.Ö. 14 yılında Tiberius'un yeni imparator olarak başa geçmesiyle birlikte işler bir anda karışır. Buna sebep yeni imparator Tiberius'un Rodos'ta bulunduğu sırada son Kapadokya kralı Arkelius'un onu karşılamaya gitmemesidir. Üstelik son Kapadokya kralının Roma'ya ihanetle suçlandığı dönemlerde savunmasını da Tiberius yapmış idi. Tüm bunlardan dolayı duyduğu kin ve kızgınlıkla yeni imparator Tiberius son Kapadokya kralını bir mektupla derhal Roma'ya çağırır. Mektupta gelip af dilenirse Tiberius'un belki onu affedebileceği yazılıdır. Büyük bir korkuya kapılan son Kapadokya kralı Erkelius çok ilerlemiş yaşına rağmen apar topar soluğu Roma'da alır. Tiberius'un huzuruna çıktığında gayet soğuk bir tarzda karşılanır. Yargılanmak için gönderildiği Seneto huzurunda ise korkudan şiddetli bir titremeye tutulur. Bir müddet sonra da Roma'da 80 yaşında ölür. Günümüzde Kayseri'nin kuzey ufkuna doğru baktığınızda göz göze geleceğiniz o çok meşhur Erkilet tümülüsü son Kapadokya kralı Erkelius tarafından sağlığında kendisi için yaptırılmıştı. Ancak Roma'da ölüp kaldığı için buraya gömülememiştir. Erkelius'tan geriye ise Kayseri isminin isim babalığı ile yine ismini kendi ismi Erkelius'tan alan bağlar bozan güzelleriyle meşhur Erkilet'in adı kalmıştır.
3: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında gerek Kayseri'nin ve gerekse de Erkilet'in isim babalığını yapmış olan son Kapadokya kralı Erkeleius'un artık çok daha iyi tanıyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir Bağları'nda açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'yı sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güran ailesinin Narin Güran cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir dille ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve

0: 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı yetişkinler birinci kademe okuma yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'yı sahipliğine gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü Tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı da tanımaktan geçer. Bugün programımızda Beethoven'ı konuk edeceğiz.

Beethoven'ın kendisiyle aynı adı taşıyan dedesi Ludwig van Beethoven, Belçika'nın Mechelen kentinde doğmuş, 20 yaşında Bonn'a taşınarak bir sarayda bas korist olarak çalışmaya başlamış ve 1761 yılında aynı sarayın Kapellmeister'ı olmuştur. Böylece Beethoven'ın dedesi Ludwig van Beethoven, Bonn'un seçkin müzisyenleri arasına girmiştir. Dedesi Ludwig'in tek çocuğu olan Johann van Beethoven, Bonn'daki aynı sarayda tenor olarak görev yapmış, ayrıca klavye ve keman dersleri vermiştir. Johann, 1767 yılında Maria Magdalena ile evlenmiş, bu evlilikten doğan 7 çocuktan yalnızca 3'ü hayatta kalmıştır. Beethoven'ın kesin doğum tarihi bilinmemekle birlikte, kilise kayıtlarına göre 17 Aralık 1770'te vaftiz edilmiştir. O dönemde bebekler genellikle doğumdan bir gün sonra vaftiz edildiği için doğum gününün 16 Aralık olduğu kabul edilir ve ailesi tarafından da bu tarihte kutlanır.

Beethoven'ın ilk müzik öğretmeni babası Johann'dı. Daha sonra Gilles van den Eeden'dan org, Tobias Friedrich Prefier'den klavye, Franz Rovanti'den keman ve viola dersleri aldı. Küçük yaşlardan itibaren yoğun bir eğitim gördü. Öğretmeni Prefier'in onu zaman zaman gece uykusundan kaldırarak çalıştırdığı bilinirdi. Johann van Beethoven, Leopold Mozart'ın oğluyla yaptığı turnelerden etkilenerek benzer bir başarıyı oğlu için de hedefledi. Beethoven ilk halka açık konserini 1778 yılında henüz 7 yaşındayken verdi.

1779'da Christian Gottlob Niff'ten bestecilik dersleri almaya başlayan Beethoven, 1783'te Niff'in yardımıyla ilk bestesi olan 63 klavye varyasyonlarını yayımladı ve kısa süre sonra Niff'in asistanı olarak çalışmaya başladı. 1784'ten itibaren bu görev sayesinde ilk düzenli gelirini elde etti. Aynı yıl başpiskopos Maximilian Friedrich tarafından yeteneği fark edilerek desteklenmeye başladı. Bu yıllarda aydınlanma düşüncesi ve masonluk çevreleri Beethoven'ın entelektüel gelişimini etkiledi. Niff ve çevresindeki birçok kişi aydınlanmacı fikirlerle bağlantılıydı.

1787'de Mozart'la çalışmak umuduyla Viyana'ya giden Beethoven, annesinin hastalığı nedeniyle kısa süre sonra Bonn'a geri dönmek zorunda kaldı ve aynı yıl annesini kaybetti. Babasının alkol bağımlılığı nedeniyle iki küçük kardeşinin de sorumluluğunu üstlendi. 1789'da yasal yollara başvurarak babasının maaşının yarısını kendisine ödenmesini sağladı ve ailesinin geçimini üstlendi. Bu dönemde saray orkestralarında viyola çaldı, Mozart'ın operalarıyla tanıştı ve flüt virtüözü Anton Racia ile dostluk kurdu. Franz Wegeler aracılığıyla von Beriönig ailesiyle tanışması ise kültürel çevresini genişletti. Ayrıca Kont Ferdinand von Waldstein'den maddi destek gördü, ileride ona ithaf edilen ünlü bir piyano sonatı besteleyecekti. 1792'de yeniden Viyana'ya giden Beethoven, Joseph Haydn'ın öğrencisi oldu. Haydn başta olmak üzere Johann Georg ve Antonia Salieri gibi önemli isimlerle çalıştı. Kısa sürede olağanüstü doğaçlama yeteneğiyle ün kazanan bir piyanist olarak tanındı.

Beethoven'ın 9 senfonisi, 5 piyano konçertosu, 1 keman konçertosu, piyano, keman, cello için üçlü konçertosu, 32 piyano sonatı ve çok sayıda oda müziği eseri vardır. Tek operası ise Fidelio'dur. İlk senfonisi 1800 yılında seslendirilmiş, Eroica olarak bilinen 3. senfoni başlangıçta Napolyon'a adanmış ancak Napolyon'un imparatorluğunu ilan etmesi üzerine bu ithaf geri çekilmiştir. 1803-1814 yılları arasındaki dönem Beethoven'ın kahramansı dönemi olarak bilinir. 5. senfoni, 6. senfoni, Appassionata sonatı ve Razumovski yaylı çalgılar dörtlüleri gibi eserler bu dönemin dramatik ve geniş ölçekli anlatımını temsil eder.

Beethoven 1801'de işitme sorunları yaşamaya başladı ve yıllar içinde tamamen sağır hale geldi. 1802'de yazdığı Heiligenstadt vasiyeti, yaşadığı ruhsal krizi ve sanata tutunma kararlılığını ortaya koydu. Sağırlığına rağmen en büyük eserlerini bu dönemde besteledi. Eser 109, 110 ve 111 piyano sonatları, Missa Solemnis ve özellikle 9. Senfoni müzik tarihinde devrim niteliğindeydi. 1824'te ilk kez seslendirilen 9. Senfoni'nin finalinde Schiller'in Neşe'ye Övgü şiirinin kullanılması, senfoniye insan sesinin katılması bakımından bir ilkti. Bu melodi günümüzde Avrupa Birliği marşı olarak kabul edilmekte.

Beethoven zor mizaca sahip, içine kapanık fakat sanatsal ideallerine son derece bağlı bir kişiydi. Hayatı boyunca maddi sıkıntılar, hastalıklar ve aile sorunlarıyla mücadele etti. Hiç evlenmedi. Ancak ölümsüz sevgiliye yazdığı mektuplar onun derin duygusal dünyasını gösterdi. 1827 yılında muhtemelen sirozla bağlantılı sağlık sorunları nedeniyle 56 yaşında Viyana'da hayatını kaybetti. Cenazesine on binlerce kişi katıldı. Bugün Beethoven yalnızca klasik müziğin değil tüm sanat tarihinin en etkili figürlerinden biri kabul edilir. Müziği, özgürlük, insan onuru ve içsel direnişin evrensel bir ifadesi olarak yaşamaya devam etmektedir. Klasik müzik tarihinin en büyük bestecilerinden biri olarak kabul edilen Beethoven, klasik dönemle romantik dönem arasında bir köprü kurmuş, müziğin ifade gücünü derinden etkileyen yenilikler gerçekleştirmiştir.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'ya sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 arttıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güran ailesinin Narin Güran cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan vali yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, "Buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz," dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı yetişkinler birinci kademe okuma yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'yı sahipliğine gerçekleştirilen U-15

0: yolculuktaysanız direksiyondan uzak durun.
1: Radarın rotası.
2: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'de inanç ve mimari ziyaretin buluştuğu nokta Yaman Dede Camii. Kayseri'nin tarihi dokunuşunu yansıtan hem mimarisi hem de manevi atmosferiyle dikkat çeken yapılardan biri de Yaman Dede Camii. Şehrin merkezinde Tablakaya Mahallesi'nde yer alan bu cami, tarihi güzelliğiyle hem Kayserililerin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hafta sonunu şehir içinde huzurlu bir şekilde geçirmek, sessiz bir mola vermek isteyenler için Yaman Dede Camii, sakinliği ve zarafetiyle ideal bir durak. Caminin bulunduğu yapı aslında geçmişte Surp Atvatsasin Ermeni Kilisesi olarak inşa edilmişti. 19. yüzyılın sonlarına doğru yapılan bu görkemli taş yapı, Cumhuriyet döneminde restore edilerek camiye dönüştürüldü ve Yaman Dede Camii adını aldı. Adını, aslen Ermeni asıllı bir şair olan Krikor Zohrabyan'dan, yani sonradan Müslüman olup Yaman Dede adını alan kişiden alır. Mevlana'ya ve tasavvufa duyduğu derin sevgiyle tanınan Yaman Dede, Kayseri'de doğmuş, hayatının büyük bölümünü burada geçirmiştir. Onun isminin bu camiye verilmesi hem şehrin kültürel çeşitliliğini hem de inançların birleştirici gücünü simgeler. Kesme taştan inşa edilen cami zarif mimarisiyle dikkat çeker. Özellikle taş duvarlarındaki oyma süslemeler, kemerli pencereler ve yüksek tavanlı iç mekan hem tarihi kimliğini hem de sanatsal değerini yansıtır. Geniş avlusu, yeşil çevresi ve sessiz atmosferiyle cami, ziyaretçilerine hem ibadet hem de huzur dolu bir dinlenme alanı sunar. Caminin hemen çevresinde yer alan dar sokaklar, eski Kayseri mimarisinin izlerini taşır. Günün farklı saatlerinde taş duvarları vuran ışık, caminin yüzeyinde adeta zamanın izlerini gösterir. Bugün Yaman Dede Camii sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda Kayseri'nin çok kültürlü tarihini ve hoşgörü geleneğini yansıtan önemli bir semboldür. Taş duvarlarının ardında hem inanç hem de insan sevgisinin izlerini barındıran Yaman Dede Camii, Kayseri'nin kalbinde sessizce geçmişi ve bugünü buluşturmaya devam ediyor. Radarın notasında bugünkü rotamız Yaman Dede Camii'siydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radarın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güran ailesinin Narin Güran cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir dille ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'yı sahipliğine gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü Tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
3: Hadi canım.
4: Aa!
3: Ne?
5: Vay! Aa!
1: Nasıl yani?
3: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
2: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
4: Artık büyüdüm. Yetişkinim ben. Kararlarımın arkasındayım. Evet, kağıt üzerinde haklı olabilirsiniz. Ergenlik dönemi ortalama 19 yaşında tamamlanıyor. Boy uzaması duruyor, ses tonu oturuyor, aynaya bakınca tamam oldum ben hissi geliyor. Ama beyniniz o sırada hafifçe öksürüp şunu söylüyor: benim biraz daha işim var. Araştırmalar gösteriyor ki beyin gelişimi sandığımız gibi ergenlikle birlikte kapanıp gitmiyor. Aksine gelişim 25 yaşına kadar sessiz sedansız devam ediyor. Yani beyniniz siz çoktan yetişkin rolüne geçmişken hala arka planda güncelleme alıyor. Özellikle işin kritik noktası prefrontal korteks. Bu bölge planlama, mantıklı düşünme, uzun vadeli sonuçları hesaplama, bunu yapmasam mı deme yeteneğinden sorumlu. Kısacası beynin aklı başında kısmı. Ve bu bölüm aceleyle gelmiyor. Gelişimini tam olarak 25 yaşına kadar tamamlıyor. Bu da şu anlama geliyor ki 20 yaşında harika bir fikir diye düşündüğünüz şey 23 yaşında biraz riskli ama olur olabilir, 26 yaşında ise ben bunu niye yapmışım diye hatırlanabilir. Bu yüzden genç yaşlarda alınan ani kararlar, fevri çıkışlar ya da bunu ben düşünemedim mi gerçekten dedirten anlar kişisel bir başarısızlık değil. Beynin sadece şunu demesidir: planlama modülünü yüklüyorum, lütfen bekleyiniz. Kısacası yetişkin olmak bir yaş meselesi olabilir. Ama mantıklı kararlar almak beynin işini bitirmesini bekler. Ve eğer biri size 25'ten sonra daha sakin oldum diyorsa bilin ki bu bir tesadüf değil. Prefrontal korteksin nihayet mesaiye tam başlamasıdır.

0: bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güran ailesinin, Narin Güran cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'yı sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
3: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
4: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
5: ...91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programımızla karşınızdayız. Bugün ilk konuğumuz Arif Sami Toker. Arif Sami Toker...

0: talihin elinde oyuncak oldun. Kader böyleymiş, buymuş alın yazın. Zalim, elinden sarardım, soldum. Şimdi gönlü kırık, yaralı kuşum.
1: Sanatçı 1944'te Hafız ve Tamburi Kemal Batanay'dan ders almaya başladı. Kısa bir süre sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne girdi, Emin Ongan'la repertuar ve usul çalıştı. Aynı yıl İstanbul Konservatuarı Türk Musikisi icra heyetine kabul edilen sanatçı, konservatuarın müdürü Hüseyin Saadettin Arel'den müzik kuramı dersleri aldı, kendi ifadesine göre Lemi Adlı'nın son öğrencisi oldu. Ayrıca bestekar Saadettin Kaynak ve Supi Ezgi'den de musiki dersleri alarak kendini geliştirmiş,

Azıcık kader gülsün bana. Gençliği geçti yazık, ıstıraplar içinde. Acaba bir gün, acaba bir gün

Sanatçı 1945'te ilk kez Tepebaşı Gazinosu'nda sahneye çıktı. 1946'da Meliah Hanım'la evlendi. Çiftin çocuğu olmadı. Arif Sami Toker, İstanbul Radyosu'nun sınavını kazanıp 1950'den itibaren solist ve korist olarak görev yaptı. Askerlik görevini yaptığı sırada İstanbul Radyosu'nda çalışmaya başladığı için bir süre mikrofonda Arif Coşkunay ismini kullandı.

1941 yılında 15 yaşında ilk şarkısı Aşk Yolunda Avare İken'i besteleyen Toker, hayatının geri kalan 56 yılında çoğunun güftesi kendisine ait olmak üzere farklı vakamlarda 500 civarında şarkı yazdı. Bir röportajda söylediğine göre saat 24'ten sonra çalışmayı seviyor, kimi zaman bir gecede iki beste yapıyordu. Müzikolog ve tarihçi Yılmaz Öztun'a saz semaileri, peşrevler, oyun havaları dahil toplam eser sayısını 1300 olarak vermekti. Toker, gazino kültürünün müziği zedelediğini düşündüğü için İstanbul Radyosu'na girdiği yıllardan itibaren sadece turneler vesilesiyle sahneye çıktı. 30 Anadolu turnesi gerçekleştirdi, Ankara ve İstanbul radyolarında müzik yayın şefliği yaptı.

Şimdiki sanatçımız Ziya Taşkent. Sanatçı 1932 yılında Adapazarı'nda doğdu. İlkokul yıllarından liseye kadar müziğe olan ilgisini belli ediyordu fakat hiçbir zaman bunun üzerine düşmedi. Liseden mezun olduktan sonra üniversitede bir yıl hukuk okudu. Bu zamanlarda müziğe olan ilgisini somutlaştırmak isteyen sanatçı 1953 yılında Ankara Radyosu'nda başlayan sanat hayatını daha sonra Türkiye Radyo Televizyon Kurumu çatısı altında kesintisiz 45 yıl solist, hoca, besteci ve şef olarak sürdürdü. 1988 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Taşkent'e devlet sanatçısı unvanı verildi.

Sanatçı 17 Ağustos Marmara depreminde, ses sanatçısı eşi Ulviye Taşkent, kızı Rengin Dalmanoğlu, torunları Ece ve Efe Dalmanoğlu ile birlikte Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde hayatını kaybetti. Cenazesi Kocatepe Camii'nden düzenlenen törenin ardından Ankara'ya

şimdiki sanatçımız Ayla Gürses. Gürses 2 Şubat 1938'de İstanbul'da doğdu. Ses sanatçısı ve bestekar Yıldırım Gürses'in eşi. Ailesinden habersiz olarak TRT sınavına giren ve birincilikle kazanan Ayla Gürses, 1962 yılında Yıldırım Gürses'le evlendi ve bu evlilikten Beyazıt adını verdiği bir oğlu.

Nefses uzun yıllar boyunca TRT çatısı altısında beste ve müziğini yapmaya burada devam etti. Sanatçı 6 Ocak 2015 tarihinde İstanbul'da 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenazesi eşi Yıldırım Gürses'in yanında İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün sanatçılarımız besteleri ve güfteleriyle sizlerle birlikte olduk. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçılarımızla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yıldız Sever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyi de kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güran ailesinin, Narin Güran cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'ya sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güren ailesinin Narin Güren cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirmesini gerektirecek yeni ve somut bir dille ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en son

0: gönderilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü Tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Kara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güran ailesinin Narin Güran cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir Bağları'nda açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'yı sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılın. Bir dakikada dünya başlıyor.
1: Bir dakika dünya turunda bugünkü durağımız kuzey ışıklarının gökyüzünü boyadığı ateş ve buzun ülkesi İzlanda. Burası dünyanın en güvenli ülkesi. Öyle ki polisler devriye gezerken silah bile taşımıyor ve suç oranı o kadar düşük ki anneler bebek arabalarını kafe kapılarının önünde bırakıp içeride kahvelerini içebiliyor. Toplam nüfusu sadece 380 bin civarında. Yani neredeyse İstanbul'un küçük bir semti kadar insan koca bir adada yaşıyor. İzlanda'da soyadı diye bir şey yok. İnsanlar babalarının adını kullanıyor. Örneğin babanızın adı Erikse, soyadınız Erik'in oğlu anlamına gelen Eriksson oluyor. Üstelik nüfus o kadar az ki, insanlar yeni tanıştıkları biriyle akraba olup olmadıklarını kontrol etmek için özel bir mobil uygulama kullanıyorlar. Burada doğa hala canlı. Ülke neredeyse tamamen jeotermal enerjiyle ısınıyor. Yani evlerindeki sıcak su doğrudan yer altındaki volkanik kaynaklardan geliyor. Hatta kışın bazı şehirlerde kaldırımların altından geçen sıcak su boruları sayesinde yollar asla buz tutmuyor. Elfler ve kitaplar inanması güç ama İzlandalıların büyük bir çoğunluğu Haldodufólki denilen gizli insanların yani elflerin yaşadığına inanıyor. Öyle ki yol yapımı sırasında elf kayası olduğu düşünülen küçük bir taş çıkarsa elfleri rahatsız etmemek için yolun rotasını değiştiriyorlar. Ayrıca dünyada kişi başına en çok kitap düşen ülke burası. Her 10 İzlandalı'dan biri hayatında en az bir kitap yazıyor. Sıcak su kaynakları, masalsı manzaraları ve huzuruyla İzlanda bir yeryüzü cenneti gibi. Yeni bir rotada buluşuncaya dek merakla kalın.
0: Bir dakikada dünya sona erdi. Dünya turu başlıyor.
1: Dünya turunda bugün rotamız renklerin, müziğin ve sokak lezzetlerinin ülkesi Meksika. Meksika'da alkollü araç kullanmanın cezası sadece para değil. Yakalanırsanız 24 ila 36 saat arası sarhoşluk hücresinde kalabiliyorsunuz. Bu ceza özellikle hafta sonları sıkı denetleniyor. Meksika kültüründe ölüm korkulacak bir şey değil. Ölüler günü hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen rengarenk bir festival. Mezarlar çiçeklerle süsleniyor, müzikler çalıyor, ölenlerin sevdiği yemekler hazırlanıyor. Yas değil, hatırlama ve sevgi ön planda. Yemek cesaret istiyor mu? O zaman chapulines, yani kızarmış çekirge. Limon, sarımsak ve acı biberle servis ediliyor, çıtır çıtır protein deposu. Ayrıca Meksika mutfağı, UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras ilan edildi. Dünya turunda Meksika'yı noktalıyoruz. Başka bir ülkede görüşmek üzere.
0: Dünya turu sona erdi.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Mollakara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güren ailesinin, Narin Güren cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'yı sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü Tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Karamadeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güren ailesinin Narin Güren cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir dille ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'ya sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü Tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Karamadeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güren ailesinin Narin Güren cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir dille ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'yı sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.